Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, kısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde.

şarjı getirecek. Baştan başlamaya başlayalım.

dayanmıyor yalnızlığa. Oysa alışkındı yüreğim bunlara. Kaç sevgiyi eskitti, kaç kişiyi yüreğine gömdü bir bilsene. Kaç gece satıldı, kaç yürekten atıldı. Kaç kervana katıldı da açıldı bu yara. Merhem olacak mı dersin kul Mustafa, sevgili sitem bu yaraya. Senin de türkülerin yetmez oldu bu geceye, hüznüme.

Semaya baksana matem mi tutmuş? Gökte ne ay var ne de bir yıldız. Her taraf karanlık, neden ıssız? Sen yoksun diye, sen yoksun diye. Her gün ağlıyorum, sen yoksun diye. Her gün ağlıyorum, sen yoksun diye. Sen yoksun diye. Esen rüzgarları, kesilmiş nefesi. Coşkun dalgaları, çıkmıyor sesi. Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarihat.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: IFM Reklam.
3: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: 0544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: IFM Reklam.

Kral FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, küresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256 Efeler Belediyesi.
3: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: IFM Reklam.

Hayfem reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: 0544 367 84 36.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: Hay efendim, reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilyam, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Esi Aydın Çin'e. Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: IFM Reklam.

0: yakalarsam.
1: Hay efem reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
0: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

0: yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Fatih Aydın Çine. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: BFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: ailesi Aydın Çin'e.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: IFM Reklam.

0: koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve ev

0: beşlik tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi.

0: kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler...

0: odaları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Kitlesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: IFM Reklam.
5: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de sırada Tarkan'dan Dönmüyor Giden geliyor. Ama biz reklamların ardından geri döndük.

Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercih

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evin

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik Bayisi, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: IFM Reklam.

0: iFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Nesi Aydın Çin'e.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çine. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: IFM Reklam.

Ve şimdi de bu özel şarkının ardından biraz yabancı şarkılara geçiyoruz. Şimdi de Adam Port geliyor. Hem de Move şarkısıyla.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: IFM Reklam.
7: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Şimdi de Dolu Kadayı Ters Tut'tan Anamız Babamız Yok Deriz geliyor.

0: sakın sabredeyim.
1: IFM Reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: IFM Reklam.

0: Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yarın saat 3'te görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. IFM'le kalın.
1: Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. İzmir'de çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki program mühendisi Mustafa Arslan yaşamını yitirdi. İzmir'de meydana gelen trafik kazası genç bir mühendisin yaşamına mal oldu. Kaza Karşıyaka çevre yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İzmir serbest bölgede program mühendisi olarak çalışan 27 yaşındaki Mustafa Arslan'ın kullandığı motosiklet arızalandığı için yol üzerinde duran otomobili arkadan çarptı. İkbal üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç mühendis, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelerde arızalanan otomobilin yol üzerinde hatalı ve emniyetsiz şekilde durmasının kazaya neden olduğu değerlendirilirken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Arslan'ın cenazesinin öğle namazının ardından Balıkesir'in Koyuneri Köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. İzmir'de meydana gelen trafik kazası genç bir mühendisin yaşamına mal oldu. Kaza Karşıyaka çevre yolu Mustafa Kemal
1: Burdur'da 61 yaşındaki bir kadın kendisinden haber alınamaması üzerine eve gelen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
0: Burdur'da üzücü bir olay yaşandı. Olay Şirin Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 61 yaşındaki Fatma Işıklar'dan bir süre haber alamayan eşi eve geldiğinde Işıklar'ı hareketsiz halde buldu. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İddiaya göre 61 yaşındaki Fatma Işıklar'dan bir süre haber alamayan eşi eve geldiğinde Işıklar'ı hareketsiz halde buldu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Işıklar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Işıklar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde ilginç bir tesadüf olası bir faciayı önledi. Mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için bölgede bulunan itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde çıkan yangına anında müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.
0: Aydın'ın Efeleri ilçesi Ramazan Paşa Mahallesi Yağcılar İçi mevkisinde yeni şubesi açılacak Peranda Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen yangında iddiaya göre tadilat çalışmaları sırasında kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar işletmenin tabelasının arkasındaki kuş yuvalarını tutuşturdu. Alevler kısa sürede dış cephe kaplamasında kullanılan strafor malzemeye sıçrarken iş yeri çalışanları yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ve durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bu sırada aynı bölgede mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için görev yapan itfaiye ekipleri ihbar üzerine vakit kaybetmeden alışveriş merkezine yöneldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken olayın ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
1: İzmir'in Buca ilçesinde çöplüğe dönüşen boş arazide bir kez daha yangın çıktı. Sanayi bölgesini kaplayan yoğun duman ve alevler endişeye neden olurken bölge esnafı her gün tekrarlanan yangınlara kalıcı çözüm bulunmasını istedi.
0: İzmir'in Buca ilçesinde çöplüğe dönüşen boş arazi yeniden alevlere teslim oldu. Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde bulunan boş arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
2: Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman çevrede görüş mesafesini düşürdü. Mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu bölgede sık sık yaşanan yangınlar iş yeri sahiplerini ve mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Sanayi esnafından Özhan Çelik, alanın uzun süredir yasa dışı atık sahasına dönüştüğünü öne sürerek yangınların hem can hem de mal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.
3: Başta belediye olmak üzere bir atık sahası oluşturdular. Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular. Haliyle esnafın da atıklarını bir şekilde toplayıp revize edemedikleri için burada bir toplanma alanı oluşturdular. Bu da bizim dükkanımızın dibi. Bakın şurada LPG tankları var. Komşumuzun boya fırınında kullandığı LPG tankları var. Bu tanklar ufak bir ısıda veya alevde ciddi şekilde infilak edebilir ve burayı, bu sanayi tamamen ayağa kaldırabilir. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi burayı yaptı ama Buca Belediyesi ısrarla buranın sürekli atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor. Hat boyundan topladığı çöpleri getiriyor, buraya atıyor. Haliyle dediğim gibi onu gören vatandaş, onlar da getiriyor çöplerini, buraya atıyorlar. Buca Belediyesi buraya kamyonlarla yıkıyor çöplerini.
2: Bölgedeki LPG tanklarına dikkat çeken Çelik, olası bir patlamanın büyük bir felakete yol açabileceğini ifade etti. Mahalle sakinlerinden Engin Avşar ise yoğun dumanın sadece sanayi bölgesini değil, çevredeki yerleşim alanlarını da etkilediğini belirterek yetkililerden çöplük sorunu için kalıcı çözüm istedi.
4: Yeni buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yıllardan beri burası çöplük yerine dönüyor. Her seferinde esnaf görüyorsunuz, yani dumandan etkilenen var. Sadece duman bu tarafı etkilemiyor ki. Öbür taraftaki oturan insanlar, mahalleler etkiliyor. Buraya acil bir çözüm öğrenilmesi lazım. Başka hiçbir şey değil. Yani çözüm olmadan hiçbir şey olmaz buraya.
0: Aydın'da sahte gıda ve taklit ürünlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 149 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 55 milyon 700 bin lira olan sahte ürün ele geçirilirken 153 kişi hakkında işlem yapıldı.
2: Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahtecilikle mücadele kapsamında yılın ilk 7 ayında kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. 1 Ocak ile 25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 149 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 55 milyon 700 bin lira olan sahte gıda ve taklit ürün ele geçirildi. Gıda sahteciliğine yönelik 34 operasyonda etiketsiz zeytinyağı, taşi sıvı yağ, sahte bal, nar ekşisi, kuru incir, zeytin, sucuk, salça ve pekmez başta olmak üzere yaklaşık 40 ton sahte ve taşis ürüne el konuldu. Operasyonlarda ayrıca doluma hazır 10 binlerce teneke de ele geçirilirken 13 işletme ve 34 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Toplam 6 milyon 749 bin lira idari para cezası uygulandı. Fikri ve Sunay'ın mülkiyet haklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen 115 ayrı operasyonda ise taklit olduğu değerlendirilen yaklaşık 28 milyon 177 bin lira değerinde giyim ürünü, oto yedek parçası ve sarrafiye ürünleri ele geçirildi. Bu kapsamda 119 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Geri dönüşüm uygulamalarına yönelik ilginin artması dolandırıcıların da yeni yöntemler geliştirmesine neden oldu. Kendilerini geri dönüşüm görevlisi olarak tanıtan kişilerin vatandaşları çeşitli vaatlerle kandırmaya çalışabileceği belirtilirken uzmanlar kişisel ve finansman bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor.
2: Geri dönüşüm fırsatı dolandırıcıların yeni yöntemi haline geldi. Plastik ve benzeri atıkların belirli sistemlerle toplanması ve karşılığında ödeme yapılmasına yönelik uygulamalar vatandaşların ilgisini çökerken bu bilgiyi kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı uyarı geldi. Avukat Esra Betül Türkalp, bazı kişilerin kendilerini geri dönüşüm görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlara ulaştığını söyledi.
5: Son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte geri dönüşüm konusunda da yeni uygulamalar karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle pet şişe ve benzeri plastik atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla karşılığında belli bir ücret veren makinelerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgisini çektiğini görüyoruz. Ancak ne yazık ki dolandırıcılar da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde kendilerini geri dönüşüm görevlisi olarak tanıtan bazı kişilerin biz evinizden geri dönüşüm malzemelerini alıyoruz, daha fazla ücret veriyoruz şeklinde vaatlerle vatandaşa yaklaştığı görülüyor. Burada amaç çoğu zaman gerçekte bir geri dönüşüm değil, vatandaşın güvenini kazanarak çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini uygulamak.
2: Dolandırıcıların evinizden geri dönüşüm malzemelerini alıyoruz, daha fazla ödeme yapıyoruz gibi vaatlerle güven kazanmaya çalıştığını belirten Türkalp, asıl amaçlarının kişisel ve finansman bilgilere ulaşmak olabileceğini ifade etti.
5: Vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri gereken daha fazla para kazanma vaadiyle hareket etmemeleri, bir kişi ya da firmanın gerçekte yetkili olup olduğunu bilmeden, kurumsal kimliğini doğrulamadan kişisel bilgilerini, banka hesaplarını vermemeleri gerekmekte. Bu kişilerin bazen kapıya gelerek kendilerini kurumsal bir firma çalışanı gibi tanıttığını, bazen de telefon veya sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğini görüyoruz. Daha yüksek ödeme vaadiyle vatandaşların kişisel bilgilerini talep etmekte, banka hesap bilgilerini isteyebilmekte, çeşitli bağlantı linkleri göndererek veya farklı bahanelerle para transferleri yaptırmaya çalışabilmekte. Dolandırıcılık suçunda zaten en önemli unsur mağdurun güven duygusunun istismar edilmesi. Kullanılan yöntemler değişse de amaç aynı.
0: Burdur'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
2: Burdur'un Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede daireyi ve apartmanı yoğun duman sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle ulaştıkları binada mahsur kalan 6 kişiye güvenli şekilde tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrol edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Tahliye edilen bina sakinlerinden Sadıka Dönmez önce duman kokusu aldıklarını ardından apartmanın dumanla kaplandığını görünce kapıyı kapatıp itfaiyenin gelmesini beklediklerini söyledi.
6: Sadece dışarıdan duman geldiğini duydum, yani dumanın kokusunu hissettim. Herhalde bir yerde bir ateş yaktılar diye kapıyı pencereyi kapattık. Sonra bir anda balkona çıktığımda karşı taraftan yangın var, hani inin aşağıya dediler. Dış kapıyı açtığımda her tarafın siyah duman olduğunu gördüm, kapıyı kapattım. İki tane de ıslak havlu koydum. İtfaiyenin bizi kurtarmasını bekledik.
2: Yangında dairede maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi karpuz ve kavunda hasat sürerken vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de tatlı karpuz nasıl seçilir oluyor. Aydın'da 35 yıldır aynı noktada karpuz ve kavun satan Sertan Şenses, kaliteli karpuzun püf noktalarını anlattı.
2: Aydın'da Göz Hastanesi önünde kurduğu tezgahta yıllardır vatandaşlara karpuz ve kavun satan Sertan Şenses, mesleğe çocuk yaşlarda başladığını belirtti. Şenses, kendisini bildi bileli babasının yanında bu işi yaptığını söyledi. Tezgahında sezonun en gözde ürünlerinin yer aldığını ifade eden Şenses, vatandaşlara iki farklı kavun çeşidi sunduklarını söyledi. Bergama ve kırkağaç kavunlarının yanı sıra çine ve cincin karpuzu sattıklarını belirten Şenses, ürün seçiminde kaliteyi ön planda tuttuklarını kaydetti.
7: Bu karpuzların özelliği nedir? Şöyle anlatayım ben size. Abla, karpuzdaki 3 özellik vardır. Herkes bilmiyor. Şimdi karpuzun sapı ince olacak. Ön görüntüsü güzel olacak ve şu. Biz buna dübür deriz. Bu dübür. Ne kadar ufak olursa içine damar olmaz yani. Şimdi millet bilmiyor. Bu damarı sağlar. Yani bunun ufak olması sebebi damardır. Ufak oldu mu daha lezzetli olur, daha güzel olur. Zaten biz tarlaya gittiğimizde ilk gittiğimizde karpuzun ön yüzüne bakarız, altını çevirir bakarız, ufaklığına bakarız. Biz buna dişi deriz aynı zamanda. Çoğu herkes bilmez çünkü önüne gelen bu işi yapıyor şu anda.
2: Yılların verdiği tecrübeyle tarlalarda en kaliteli ürünü seçtiklerini anlatan Şenses, bazen aynı gün içerisinde birden fazla tarla değiştirdiklerini ifade etti.
7: Bunlar bizim kendi meşhur karpuzcu olarak hep bilindiğimiz etiketlerimiz. Soy ismimizi de taşıyor aynı zamanda. Karşıdan da çok güzel bir görüntüsü var. Aydın'da zaten biz bunu yapıyoruz. Herkes bunu yapmıyor. Biz şimdi bir kaliteden ödün vermiyoruz müşteriye. Piyasaya göre 2 lira fiyatımız farklı oluyor ama bu zamanlarda eşitiz. Ama kaliteli malı tercih ediyoruz. Başkaları gelip aynı tarladan karpuz sarar ama biz sarmayız. Gün geliyor, günde 3 tane tarla değiştirdiğimiz oluyor. Günde 7 tane tarla da değiştiriyoruz. Çünkü her tarla güzel olmuyor, verimli olmuyor.
2: Üreticilikte yaptıklarını belirten Şenses, tarladaki fiyatların kaliteye göre değiştiğini söyledi.
7: Şu an tarlada karpuzun fiyatı, yani şöyle söyleyeyim, 4 ile 7 TL arasında değişiyor. Yani malına göre para. Kaliteli mallar 6-7 lira bandında. Çünkü kendimiz de aynı zamanda üretim işi yapıyoruz. Biz de dışarılara karpuz yolluyoruz. İyi mal iyi para. Fiyatını koruyor kendini. Kavun fiyatı da beyaz bergama dediğimiz kavunlar tarlada 20-23 lira arasında değişiyor. 40 ağaç kavunları da aynı şekil o fiyatlarda değişiyor.
2: Şenses, karpuz fiyatlarının düşük olmasının nedenini ise üretimdeki bolluğa bağladı.
7: Çok bolluk olduğu için bir de şu anda meyvelerin yoğunluğundan, fiyatların düşük olmasından illaki biraz etkisi oluyor. İncirin çıkma sebebi de şu anda onun da bir etkisi olacak. Daha da düşüş olabilir.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayata geçirilen Mavi'ye Açılan Kapı projesinin ilk uygulaması tamamlandı.
2: Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan Mavi'ye Açılan Kapı projesinin ilk etabı Kumlubahçe sahilinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Bodrum'un doğal ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Mavi Kapılar, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilecek. Böylece hem kentin tanıtımına katkı sağlanması hem de ziyaretçilere yeni bir fotoğraf durakları oluşturulması hedefleniyor. Projede kullanılan kapılar ve ahşap dekorlar belediyenin atölyelerinde üretilirken Bodrum'da yaşayan ressamlar ile kursiyerlerde el emeğiyle tasarımlara katkı sundu. Begonvil ve mandalina temalı süslemelerle zenginleştirilen çalışma Bodrum'un simgelerini yansıtıyor. İlk mavi kapı Bodrum Kalesi manzarasına hakim Kumbahçe sahilinde gerçekleştirildi. Kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen alan, ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için uğradığı yeni noktalardan biri oldu. Belediye, Mavi'ye Açılan Kapı projesini ilerleyen süreçte Bodrum'un farklı mahallelerinde de hayata geçirerek kentin estetik kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.
0: İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca büyük bir başarıya daha imza attı. Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Kuzey Kanalı'nda geçen Tunca, Oceans 7 serisinde 3 parkuru tamamlayan ilk otizmli sporcu oldu.
2: İzmirli milli yüzücü Tuna Tunca tarihi başarısıyla gururlandırdı. Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, zorlu Kuzey Kanalı'nı geçerek Oceans 7 serisinde 3 parkuru tamamlayan dünyanın ilk otizmli sporcusu oldu.
8: Yüzmesine izin verdi. 6'da burada kıyıya çok yaklaştığımız halde Port Patrie'ye.
2: Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Kuzey Kanalı'nda da mücadele eden Tunca, yaklaşık 16 saat süren zorlu yüzüşü başarıyla tamamladı. Başarılı sporcuyu arayarak tebrik eden önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Tuna Tunca'nın azmiyle engelleri aştığını ifade etti.
8: Çok zaman aldı ama Tuna'nın asla pes etmeyeceğini biliyordum. Müthiş bir mücadele verdi bugün, inanılmazdı. O yüzden sizi çok fazla bilgilendiremedim. Bravo!
2: Kasapoğlu, Tunca'nın başarısının tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek Oceans 7 serisinin kalan parkurlarında da başarılar diledi. Tuna Tunca'nın hedefi serideki diğer zorlu parkurları da tamamlayarak yeni başarılara imza atmak.
0: Kütahya'nın Emet ilçesinde manavlık yapan Salih Aydoğdu'nun karpuz soyma yöntemi sosyal medyada gündem oldu.
2: Kütahya'da bir manavın karpuz soyma yöntemi sosyal medyada viral oldu. Emet ilçesinde manavlık yapan Salih Aydoğdu, sattığı karpuzun doğallığını ve kalitesini göstermek için ilginç bir video çekti. İzmir'deki bir karpuz tarlasından aldığı karpuzu eline alan Aydoğdu, bıçak kullanmadan portakal soyar gibi kabuğundan tek parça halinde ayırdı.
9: Bu karpuz orijinal çekirdek karpuz olduğu için sulu, gevrek, kabuğu ince. Yani biz aslında bunu ya buna vurgu yapmak için bu işe giriştik. Olayın boyutu biraz değişti. Bir de üretici olarak filan internet sayfalarında tanıttılar bizi. Biz İzmir torbalına getiriyoruz bu karpuzu.
2: Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Karpuzun eski tohumlardan yetişen doğal bir ürün olduğunu belirten Aydoğdu, amacının kalite ve doğal karpuzu vatandaşlara tanıtmak olduğunu söyledi.
9: Şimdi bu karpuzu biz niye orada paylaşıyoruz onu anlatan bu orijinal çekirdek.

Şah ya da yıllardır kalitesiyle bilinen Hasanlar Tütünü zor günler geçiriyor. Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yetişen neredeyse her hanenin yaptığı tütün üretimi, artan maliyetler, düşük alım fiyatları ve göç nedeniyle bitme noktasına geldi. Bir dönem tütün kent olarak anılan köyde bugün sadece 3 üretici tütün yetiştiriyor. Bu yıl 8 dönümlük alanda üretim yapan Coşkun Saman, Hasanlar Tütünü'nün Türkiye'nin en kaliteli ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

0: Önceden tekel vardı abi. Tekel gidince şimdi taşerene kaldık. Ekicimiz de azaldı bu durumda. 3 veya 4 kişi ekiyor şu an köyümüzde.
1: Geçmişte tekel tarafından alım yapılan tütünün günümüzde özel firmalarla yapılan sözleşmelerle üretildiğini belirten Saman, maliyet artışları nedeniyle üreticilerin zorlandığını ifade etti.
0: Abi şu an köyümüz tütün kent olarak geçiyordu. Bütün köyümüz ekiyordu. Şu an tütün kentte ekici azaldığı için düştü.
2: Kütahya'nın Şapane ilçesinde vişne hasadı devam ederken üreticiler fiyat belirsizliğinden şikayetçi. Her gün değişen alım fiyatlarının mağduriyet oluşturduğunu belirten çiftçiler, vişne için devlet destekli taban fiyat uygulaması talep ediyor.
1: Kütahya'nın önemli vişne üretim merkezlerinden Şapane'de üreticiler fiyat istikrarı çağrısı yaptı. Hasadın devam ettiği ilçede çiftçiler ürünlerini toplarken alım fiyatlarının sürekli değişmesinin belirsizlik oluşturduğunu ifade etti. Şapane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, vişne üreticisinin en büyük sorununun fiyat istikrarsızlığı olduğunu söyledi.
3: Burada devletimiz daha önce bir sefer bu şekilde yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla bir taban fiyat uygulanması bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Veyahut da devletimiz çaya, fındığa bir taban fiyat veriyor. Taban fiyat ayarlıyor. Buğdaya mesela bir taban fiyat ayarlıyor. Bu vişnemize de bir taban fiyat ayarlayıp bu tüccarlarla, alıcılarla görüşüp bir üreticiyle bu fiyat belirlerken görüşülmesini işte talep ediyorum. Bir vişnenin kaç paraya mali olduğunu, niye mali olduğunu, üretici bunu sürdürebilmesi için ne kadar fiyata alınması gerektiğini gibi bir fiyat, bir taban fiyat belirlenmesini istiyorum.
1: Üreticiler ise bu yıl rekoltenin yüksek ve ürünün kaliteli olduğunu ancak fiyatlarının maliyetleri karşılamakta zorlandığını belirterek alımlarda istikrar sağlanmasını talep etti.
4: Hem mahsul olarak hem fiyatları olarak işine kira sergimiz çok iyi. Türkiye'nin en köklü ve en çok olan ikinci yerindeyiz.
5: Değil mi?
6: Bayağı bir bol maşallah. Gerçekten çok güzel yani. Aşırı bol.
2: Kütahya'da düzenlenen oryantilik yarışmasında sporcular hem zamana hem de sağanak yağmura karşı mücadele verdi.
1: Kütahya'da oryantilik heyecanı sağanak yağışa rağmen devam etti. Kent Park'ta düzenlenen organizasyonda sporcular ellerindeki haritalarla belirlenen kontrol noktalarını en kısa sürede ve doğru sırayla bulmak için yarıştı. Kütahya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu katıldı. Yarışma sırasında etkisini artıran sağanak yağmur parkuru zorlaştırdı. Ancak minik ve genç sporcular zorlu hava koşullarına rağmen mücadeleyi bırakmadı. Islanan zeminde dikkat ve yön bulma becerilerini kullanan sporcular parkurdaki hedeflere ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Sporcu aileleri ve vatandaşlar da yağmura rağmen organizasyona ilgi göstererek yarışmacılara destek verdi. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

0: Benim ismim Aydın, soyadım Gökmen. Yarışma güzeldi. Birinciliği buldum. Birkaç tane daha oryantinden kazandığım altın madalya var. Daha önce de yarışmalardan bir sürü altın madalya ve madalya aldım.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hizmete alınan 14 yeni otobüsle birlikte bu yıl filoya katılan araç sayısı 26'ya yükseldi.
2: Çok teşekkür ederim başkanım.
1: Manisa'da toplu ulaşımda araç filosu yenileniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 14 yeni otobüs, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni araçlar Manisa merkez başta olmak üzere Akhisar, Demirci, Gördes, Kırıkağaç, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinin kırsal mahallelerinde kullanılacak. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kente ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: Değerli Manisalılar, Manisa'daki ulaşım sorunu çözmeye biz söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Bugün 16 tane yeni aracımızı hizmete sokuyoruz. Bunun dışında 15 tane de manolaş aracımız en kısa zamanda teslim edecek. Bu sene kırmızı otobüslerimizi yeniliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren de şehir içindeki yeşil araçlarımızı, kooperatif araçlarımızı yenilemeye başlayacağız. Manisalıları çok daha rahat, çok daha konforlu bir ulaşıma kazandıracağız. Bunun için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Manisalılar bundan sonra çok daha modern, çok daha güzel, çok daha konforlu bir şekilde ulaşım hizmetimizden faydalanacaklar. Yeni otobüslerimiz Manisa'mıza hayırlı olsun.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ise Ocak ayında ilçelere 12 yeni aracın teslim edildiğini, son alınan 14 otobüsle birlikte bu yıl toplam 26 yeni aracın filoya kazandırıldığını açıkladı.
4: Ulaşım Dairesi Başkanlığımız envanterine bugün 14 adet toplu taşıma otobüsü daha kattık. Daha öncesinde Besim Başkanım döneminde yine Ocak ayında bir 12 araç daha almıştık. Onları da ilçelerimize verdik. O araçlarla birlikte şu an 26 adet yeni aracı ilçelerimize teslim etmiş olduk. Bu araçlardan bir tanesi merkezde, diğer 13 tanesi de ilçelerimize dağıttık. Ulaşım Daire Başkanlığı olarak ilçelerimizde özellikle kırsalda olan, daha önce taşıma yapılmayan, hiç taşıma hizmeti, top taşıma hizmeti almamış ilçelerimizde biz top taşıma hizmeti veriyoruz. Buradaki araç filomuzu yenileyip yeni araçları sistemin içerisine dahil ediyoruz. Manisa biz için çalışmaya devam ediyoruz.
1: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi su kayıplarını önlemek için teknolojik cihazlarla çalışmalarını sürdürüyor. Manisa'da su kayıplarına karşı teknoloji destekli mücadele sürüyor. Maske Genel Müdürlüğü 17 ilçede yürüttüğü kayıp kaçak çalışmaları kapsamında gelişmiş cihazlarla yer altındaki görünmeyen su kaçaklarını tespit ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri akustik kaçak tespit sistemleri, dinleme cihazları ve yeraltı tarama ekipmanlarıyla yüzeye çıkmayan arızaları belirliyor. Tespit edilen kaçaklara kısa sürede müdahale edilerek hem büyük arızaların önüne geçiliyor hem de tonlarca içme suyunun boşa akması engelleniyor. Yetkililer iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığını ifade etti.
5: Şu anda gece yüzeye çıkmayan ana boru patlağımızı gece ekiplerimiz tarafından tespit edilerekten gün içinde tamiratını gerçekleştirmekteyiz. Ekiplerin tespit edemediği, vatandaşların ihbar hatlarımıza bildiremediği suları, yani kaçakları tespit edip vatandaşlarımıza kesintisiz su sağlayabilmek için gerçekleştiriliyor.
1: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli toprak

şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların

0: yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler...

yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0200

açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor,

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarında

yerlerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlılara

kafeler aydın. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından...

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: İletişim 0544-367-8436.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 59 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve

0: odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

chama.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 Şay FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, her zaman olduğu gibi bugün de buradayız. Bugün günlerden 28 Temmuz ve günlerden Salı. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız, buralardayız. Birbirinden güzel parçaları gönderdim zaten. 19'dan itibaren geldi kulaklarınıza. Birazdan da canlı bağlantılarımızla başlayacağız.

0: Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.34 ve canlı bağlantılarla başlıyoruz. Bu arada ben başladık demeden aradığınızda hazır olmuyoruz. Bilginiz olsun. Evet, bu saat itibariyle artık canlı bağlantılara başlıyoruz. Bilginiz olsun. Radyoları başına bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve hemen bakalım ilk konuğumuz kim geldi? Alo.
1: Alo, hayırlı işe kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin. Geliyor mu sesin?
1: Ben Mustafa Aslan.
0: Mustafa Aslan.
1: Evet.
0: Nereden arıyorsun Mustafa?
1: Çin'e açık cezaevinde arıyorum.
0: Evet. Kimlere sesleneceğim?
1: Aydın Etibi kapalı cezaevinde yatmakta olan Cevdet Koğuşu'nda Rahim Kayar, Osmancan Özdemir, Arif Girgin, Ahmetcan Gördegir, Kerim Gültekin, Yunus Gültekin, ondan sonra Aydın Açık cezaevinde yatmakta olan Tarık Ula, Çin'e açık.
0: Evet.
1: Oğuz Kavan. Bunlara gelsin. İsteyeceğim parça Dostum Dostum.
0: Dostum Dostum.
1: Bu kadar.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.

0: Evet, başladık canlı bağlantılarla ve bakalım hemen şöyle hattımızın ikinci konuğu kim? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, Nazlı işte Mustafa Yüksel ben.
0: Evet Mustafa, kimlere sesleniyoruz?
1: Abi, öncelikle buradan Kapalı'ya Bayan Koşu'na sesleneceğim.
0: Evet.
1: O kendisini de ismini vermeyeceğim. Takma kafana, bugünlerde gelir geçer, üzme kendini. Yapacak bir şey yok, kader yazılmış, çekilecek, yapacak bir şey yok. Elveda, Deniz Dikmen. Size sesleniyorum, sahibi çıkın ona, yalnız bırakmayın. Ondan sonra... John Beş koğuşunda yatan Mehmet Karahan'a Hayrettin Kocaman'ın çok çok selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: John Altı koğuşunda yatan Celal Koççiğit. Celal abi ne yapıyorsun, nasılsın, iyisindir inşallah. Beni soracak olursan iyiyim abi, Allah'a şükür. Abi yerimi hazırla, bir ay kadar geleceğim yanına. İnfazı yakmışım, 3 sene izle geldi. Bir ay kadar onaylanacak. Geleceğim kapalı yanına, yerimi ayarlayı koy. John Beş koğuşunda yatmak duran Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Ediz Barut, Erol Koyne, Onur Şahin, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesçi, Yaşar Türkay, Erol, Musa Karan, John 8 koğuşunda yatmak duran Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oras, Ali Kara, Suat Bulun, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Ketliksoy, Arap Şükrü, E1 koğuşunda yatmak duran Şener Baştan, Özcan Korkmaz, Emin Şahan, 60 dayı, halo. D3 koğuşunu yapmakta olan Akın Demir. John koğuşunu yapmakta olan Ümit abi, faksın geldi abi. Ulaştı, selamınızı aldım. Cezayı almışsınız abi, üzüldüm biraz. Hakkınızı hayırlısın diye. Mertcan abi ile Batuhan abi de selam olsun.
0: Evet.
1: B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi. Nazilli Açık'ta yatmakta olan Hacı Muro, Turan Salkıntaş, Volkan Çelik. Bu kadar abi. İstek parçama geçeceğim.
0: Tamam, ona da geç.
1: Ahmet Kaya Ağlama abi.
0: Ahmet Kaya Ağlama.
1: Aynen, Bayan Koşu'na gelsin abi bu parçam.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 19.38 yaptık Türkiye saatlerini ve bakalım hemen attığımızın ucuna kim geliyor. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar. Ben İzmirli Tansel.
0: Tansel, zaten sesinden tanıdım hemen seni. Geldin mi?
1: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: Hastalanmadan nasılsın geldin abi? Mi? İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
1: Şükür abi, nasıl olalım. Sıcak, yanıyoruz vallahi. Oh,
0: evet vallahi sıcak ya. Ona yapacak bir şey yok ya. Her yer aynı.
1: Vallahi yapacak bir şey yok abi. Doğalgazın ayarlarını açık unutmuşlar.
0: Vallahi bilmiyorum artık. Biz burada yanıyorsak diğer tarafı hiç düşünemiyoruz. Biz buna vallahi dayanamıyoruz değil mi?
1: Evet, sen de acı çek diyor yan cayır cayır.
0: Vallahi bilmiyorum artık. Ne olacak abi, göreceğiz.
1: Selam göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder abi. Bakalım, mikrofon sende.
1: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya, değerli abim Mehmet Erol'a, kıymetli abim Şafak Demir'e, kardeşim Yiğitcan Kipe, Muhammed Ulu'ya, yani namı diğer İzmirli Mami'ye, Muhammed Duman'a, Erdo Başkan'a, Çin'e açıkta bulunan Aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan abiye, Aydın açıkta bulunan Aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Abdülaziz Demir dayıma, Yavuz Zaman abime, Emrah Kılıç'a, Aşkın Yavuz'a, Murtake Metin Kırbaş'a, Cine, Altın Makas Berber Şahin'e, Sezgin Pala'ya, Cio abiye, Revirci Hüsnü Can Canbaz'a, Diyar Kaya'ya, Arnavut Emre'ye, Ercan Ege'ye, Arda Taşyapı'ya, Hasan Gündoğan'a, Ali Rıza Ay'a, Sergen Karatosun'a, Şahan Genç'e, Avni Cengiz'e, Kadir Taş'a, Metin Uyanık'a, Aytekin Topbaş'a, Sebahattin Yüregil'e, Bayram Tekin'e, Adanalı Aytekin Argın Doğan'a, Adanalı Mecnun abiye, Doğukan Genç'e, Mehmet Kızıltaş'a, Yıldırım Yıldız'a, İzmirli Nevro Burhan abiye, Adnan Yürü'ye, Mert Efe Toy'a, Park Bahçe'de bulunan kardeşim Ömer Yalı'ya, Mert Yalı'ya, Mehmet Öncel'e, Ahmet Kula, Konyalı Mami abiye, kısacası tüm sevenlerimize ve dostlarımıza çokça selam ederim.
0: Bu kadar
1: Asil
0: mı?
1: Asil Haskaya'dan Bedeli Var şarkısını istiyorum abi.
0: Bir dakika, Asil Haskaya, Bedeli Var.
1: Evet abim.
0: Tamamdır, yazdık ona. Bu kadar mı?
1: Geceye bir de söz bırakmak istiyorum abi.
0: Söz bırakmadan olmaz zaten.
1: Evet, hiçbir zaman milyonluk adam olmak istemedim. Çünkü yaşadığım hayat zaten trilyonlara değer diliyorum.
0: Eyvallah. O zaman kendine evet, iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de kendine iyi bak.
0: Sağ olasın. Bu arada İzmirli Tansel'e de sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Valla kardeşim izne çıktı, hemen yanımıza uğradı valla. Allah razı olsun. Ben yoktum ama sağ olsun yani. Evet, devam ediyoruz. 19.41 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizlere WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. 0532 686 78 37. Ve bakalım hemen attığımızda kim var? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Gene Söke'den Uğurcu mu?
2: Aydın Açık'tan arıyorum da.
0: Açık, Aydın Açık mı bu numara?
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Vallahi hiç Aydın Açık gibi gelmiyor bu numara da. Neyse.
2: 256 değil mi başkan?
0: 256 ama başka bir yerin numarası çıkıyor.
2: Yanlış çıkıyordur o.
0: Vallahi bilmiyorum. Hadi seslen bakalım. Tamam, kime sen? Benim. Bir seslen bakalım sen.
2: Nasılsın
0: hadi.
2: Nasılsın abisin?
0: İyiyim şükür. Sen nasılsın?
2: Vallahi ne yapalım işte aynı yer.
0: Hadi seslen bakalım bir sen.
2: Ben Gardiyan parçasını istiyorum. Bu şarkı Nazilli Eğitip'i Kapalı Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Salih Aytar, abim Burhanettin Buğcu, Nazilli Aşk Cezaevinde yatan Çağlar abim için gelsin. Bir de İlyas Uçar abim için gelsin.
0: Sen kimdin onu da söyle de bilsinler.
2: Ben Patronlar Kulübü Başkanı Uğurcu.
0: He, Uğurcu.
2: Aynen.
0: Tamam, Uğurcu Aydın'da kalıyormuş. Ama nedense
2: Aydın Açık'tayım.
0: Ama numara nedense başka yerin gösteriyor.
2: Yanlış gösteriyordur ya, başkan.
0: Yazıyorum ben bunları. Çok pahalıya patlar.
2: Çağlar abiye de selam olsun.
0: Aleyküm selam. Var mı başka bir şey hadi diyeceksin?
2: Yok, Allah razı olsun.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Hadi akşamlar.
0: İşte insanları kırmayayım diyorum. Kırmayayım diyorum ama. Abi başka cezaevinde olup da Aydın'da kalıyorum diyorlar ya. Vallahi ya. Yani kıymetinizi bilin. Bak ben sadece Aydın ve Nazilli Çine bölgesini alıyorum. Ama biliyor oraları aldığımı, başka yerden arayıp ben diyor şu cezaevinden arıyorum. O da güzel. Neyse. Evet, bakalım hemen. Hatta kim var? Alo.
2: Alo, hayırlı yayınlar Keleş'im.
0: Allah razı olsun.
2: Nasılsın, İyisin inşallah. Ben Akrep Sezar.
0: Şükür valla. Sen nasılsın?
2: İyidir kardeş, nasıl olalım? Denemeyi bitirdik işte. Gitmemiz az kaldı.
0: Aha.
2: Bir hafta kaldı. Gidiyoruz Allah'ın izniyle.
0: Nereye gidiyorsun? Dışarı geliyor.
2: Evden de askeri olan oğlumun yanına.
0: He.
2: Askerim var onun yanına.
0: Evet.
2: Evet, 4 aydır görmüyorum kendisini. İnşallah Allah nasip ederse Allah'ın izniyle gideceğim işte. Onu göreceğim. Onunla İnşallah. Beraber bir tatil yapacağız inşallah.
0: Sağ salim git de. Gerisini boş ver.
2: İnşallah abi, tabii.
0: Hasta hasta olma.
2: İnşallah sağ salim ailelerini kavuştursun. Dileğim hep öyle. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun.
0: Amin.
2: Hepimizin. Yani sonuçta suç işledik, cezasını çekiyoruz. Ne kadar üzülsek de ağlasak da yapacak bir şey yok. Bir daha tekrar edip dönmemek önemli.
0: Aynen öyle vallahi.
2: Diyorum herkese de, herkesin Allah yardımcı olsun. Bu arada sevdiğim arkadaşlar seslenmek istiyorum.
0: Hadi mikrofonu bıraktım ben. Sen seslen.
2: Sağ ol abi. Kapalıda yatmak olan teyze oğlum Süleyman Doğan. Sait Doğan. Ferdi Doğan. Amca oğlum Ethem Karaduman. Müslüm Karaduman.
0: Evet.
2: Ramazan Taşlı. Mehmet Boztaş. Evet. Bütün sevdiklerim abi.
0: Gelmedi herkese, mi isimler?
2: Beni seven, sayanlar, herkese sevgiler, saygılar olsun. Heyecanlıyım biliyor musun? Yarın da kururu var.
0: He.
2: O yüzden çoğu aklıma gelmedi. Adısı aradım. Bir an aklıma geldi. Arayayım abim, bugün yayını var dedim.
0: Sıkıntı yok ya. Ne olacak? Bir şey olmaz.
2: İşte istek parçamı da abi.
0: Nedir?
2: Şonan Evgi'den Kayayı Kameracı bana çek. Varsa bir dakika. Çalarsan çok mutlu duyarım.
0: Kameracı beni çek.
2: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Günün sözü de her güneşin batışında sabah da güneşin doğuşu vardır diyorum abi.
0: Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Dışarıda görüşmek ümidiyle.
2: Evet. Oldu, görüşmek üzere. Kendine
0: iyi
2: bak.
0: Allah'a emanet. Hayırlı yayınlar. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hemen hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
3: Selamünaleyküm abi. Ben Doğukan Genç abi.
0: Doğukan, hoş geldin.
3: Kolay gelsin abi, yayınlar.
0: Allah razı olsun.
3: Abi ben kafamda açıkta yatan herkes selam söylemek istiyorum da isimler okuyacağım.
0: Hadi oku bakalım.
3: Aydın kapalı cezaevinde yatmakta olan, bir dakika dur lan. Aslan Bey'im Yıldırım Küpe, Yiğitçen Küpe, Aslan abim Ziya Ateş'e, Orçun Karaç'a, Sarı Mustafa'ya, Ahmet Döğen'e, İsmail Uruzman'a, Caner Doğan'a, Hasan Çalışkan'a, Serkan Bala, Cavit Girgin'e, Müjdat Akın'a, Oğuzhan Yavaş'a, Yakup Çantosu'na, Burak Batan Özbay'a, Hasan Baldan'a, Mehmet Ali Pata, Ahmet Erol'a, Mehmet Erol'a, İzmirli Mami'ye, Fırat Öğmen'e, İsmail Güneş'e, Özgür Bakışkan'a, Nazilli Kapalı Cezan Yatmakta olan Umut Çen Dönmez'e, Çin'e Kapalı Cezan Yatmakta olan Bombacı Birkan Akbay'a, Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Aslan abim Haşim Erkun'a, Uğur Uğucu, Emre Öztürk'e, Emre Gülseven'e, Zekeriya Dere'ye, Çamur Sada'ya, Kemal Kaya'ya, Memlük Pişki'ye, Park Bahçede çalışmakta olan abilerim, kardeşlerim, Ortu Serkan'a, Aslan abim Meray Kuyucu'ya, Taşkın Karaman'a, Ömer Yalı'ya, Vasfi Kona'ya, Tolga Karata'ya, Mehmet Şenses'e, Özcan Aşı'ya, Aydın açık cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, Çamur Mehmet'e, değerli abim Sökeli Dağım'ı, değer Kote'ye, Atlan Yörü'ye, Mustafa Kamber'e, Osman Yılmaz'a, Bayram Tekin'e, İzmir'de Talsel'e, Kızlı İmam'a,
0: evet.
3: Hüseyin Yaldır'a, Özgür Alpgür'e, Mehmet Akşit'e, Berbat Nazmi'ye, Halil İbrahim Kösem'e, Oğuzhan Katılmış'a, Oğuzhan Karakı'ya, Raşit Güler'e, Kaan Uyucu'ya, İbrahim Topdemir'e, Bayram Azer'e, Emrullah Oğuz'a, Doğukan Çeri'ye, Acarlardan Erco'ya, Faruk Şimşek'e, Mert Tevfik Doğa'ya, Yaşar Ançer'e, Hasan Sakarya'ya, Macroğlu Cüret Üstüner'e, Aydın Tembel'e, Abdullah Şaşlı'ya, İbrahim Erdem'e, Avni Cengiz'e, Hüseyin Yılmaz'a, Murtake'ye, Ali Rıza Ay'a, İbrahim Sevimli'ye, Serkan Atam'a, Torbal'dan Nezir Dip'e, Köşlü Ümit Koşar abi.
0: Evet.
3: Bir daha bir tane istek parçam var.
0: Hadi onu da söyle bakalım.
3: Neydi o kanka? Ali Kınık Güllü olmadı yer.
0: Ali Kınık
3: Güllü olmadı yer.
0: Olmadı yer. Güllü olmadı yer.
3: Değil evet. Mi?
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Sağ ol abi. Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Abi sen bunu arada mı çalacaksın yoksa gecenin sonunda mı?
0: Vallahi gecenin sonunda.
3: Tamam abi.
0: Tamam. Kendine iyi bak.
3: Kolay gelsin abi.
0: Sağ olasın. Bu arada hemen ben şöyle bir sayayım ya, ben unutmayayım. Yagi duyuyorum beni. Sevgiler selamlar olsun. Değerli Yagi'ye, Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Çağlar Başkan'a, Serkan'a da sevgiler selamlar olsun. Belki gitmiştir artık. Rahata ermişizdir. Ondan sonra Işık kardeşler, değerli İnan Işık abime. Ondan sonra Raif Domurca, sevgiler selamlar olsun. Evet, hemen şöyle bir bakalım. Bu arada Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam, Rüstem Süzer'e de sevgiler selamlarımızı gönderiyoruz. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Ben Nazım Aşık'tan arıyorum. Murat Bayram, Mahmut Ayar Acımuru.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
4: Buradan Kapalı'ya, Açı'ya, sevdiğimiz saydığımız dostlarımıza seslenmek istiyoruz da.
0: Tamam, hadi seslen bakalım.
4: Öncelikle Foça Açık'ta bulunan kardeşim Fırat Bayram'a, Akser T'de bulunan kardeşim Ferhat Bayram'a, Ödemiş T'de bulunan dayım Mami, dayım namında yer İstanbullu İbo'ya ve koğuş arkadaşlarına, Çin'e Açık'ta bulunan abim Cihan Çelik ve kardeşi Buran Çelik'e, Aydın Açık'ta bulunan kardeşim Ali Ülgenoğlu'na, Nazilli Kapalı'da bulunan C7 koğuşundaki Suzi dayıma, Mami Çetin'e, Yakup Yörüklü ve koğuş arkadaşlarına, C9'da bulunan Lülü İsmail'e, Serhat ve Serkan Demir'e, E3'te bulunan dostları Mustafa Arıcı, Sattama, Rıdvan Sıcakyüz'e ve koğuş arkadaşlarına, Kadir Enişteme gelsin, Engin Akyüz'e ve bizleri tanıyan koğuş arkadaşlarına gelsin. D15'te bulunan kardeşlerim Ahmet, Adem'e, Emrah, Uzundal'a gelsin. Bayan koğuşunda bulunan dostlarım Aysel, Aysel'e, Aynur'a, Sema Düzgün'e. Aysel, Aynur, Sema. Burada sevdiğim saydığım kardeşim var, Musto. Onun bacısı gelmiş oraya. Ona sahip çıkın.
0: Evet.
4: Atik Kılıç ve koğuş arkadaşlarına. Açıkta bulunan dost ve kardeşlerim. Başta Cüneyt Gezelge, Yusuf Çelik, Aliber Küçük, İsa Ergün, Hayati, Sinan Öz, Hayroş Kocaman, Çağlar Başkan'a, Mustafa Yüksel'e, sürgünde olan Burdur Açık'taki değerli dostum İdacan Yörüklü, Serdar Demir, Hazar Durak, Mehmet Çevik dostlarıma da selam olsun. Kardeşim Serhat Bora'ya da gelsin. İbo dayı faksını aldım. Cevap yazdım. Bilgin olsun. Ellerinden öpüyorum. Nazilli Açık'ta bulunan Rahmi Kayalar'a gelsin. Mazlum Özer'e gelsin. İstek parçam.
0: Nedir?
3: Hazar Yıldız'dan Bilsen.
0: Hazar Yıldız Bilsen. Bu kadar mı?
4: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
4: Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatleri 19.52. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada özellikle ama özellikle Koldaş ailesine, Selen ailesine kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun benden. Emirhan Selen kayıplarda neredeyse. Gören, duyanlar, bilenler kendisine ulaşsın. Evet. Gelen mesajlarımız var. Mesajları biliyorsunuz ki her yayında olduğu gibi önce canlı yayın bağlantılarımız, sonrasında mesajlara geçiyoruz. Bu arada sizler 0532 686 78 37 0532 686 78 37 buradan WhatsApp üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz. Bu arada biliyorsunuz ki 20'de bir şarkı aramız var ve 21 ya 21'e kadar canlı bağlantıların arasında sadece ve sadece 2 şarkı çalıyoruz. O da şanslı kişilerin mesajları sıraya giriyor yani. Hemen bakalım, şöyle bir bakalım neresi geldi. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Abdüselam Selim mi?
0: Yetişebildin mi bugün?
1: Tabii bugün yetişebildim.
0: Bak, ondan sonra deme ben düşüremiyorum deme yani.
1: Abi sana bir söyleyeyim, sana yemin ederim benim bu baş parmağım gitti ya.
0: Bir şey olmaz ya.
1: Tabii bir de bu şey telefondur ya.
0: He, basmalı değil mi?
1: 2 numaradan sonra kapanıyor, sonra iyice pil numaranı gir. Ondan sonra o tek kişinin numaranı gir.
0: Abo.
1: Yani 3 tane 4 tane numara giriyorum.
0: Hani o sıkıntıymış.
1: Otomatik bile yetişemez.
0: Ne olacak ya? Atakan Taşdemir'e değer mi bu parmaklar, ne olacak yani?
1: Sen nasılsın abi, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, aynı valla. Bildiğiniz gibi. Bildiğiniz gibi yaptığım bir şey yok. Yuvarlanıyorum ben.
1: Valla. İyisin de mi benim?
0: Şükür. Şükür.
1: Valla.
0: Sen de iyisin.
1: Valla abi çok şükür, iyi olmaya çalışıyoruz ya.
0: İyi ol. Boş ver ya. Ne olacak?
1: Valla.
0: Kimlere çok sesleneceğim? Bir kendi sesinde seslen bakalım.
1: Abi ben şimdi seslenim de şimdi sayım vereceğim de. Abi Çin'e kapalı yatan dayım Harun Taşdemir'e gelsin.
0: Evet.
1: Aydın Açı'da yatan teyzemin oğlu Yusuf Yosun'a gelsin. Aydın Kapalı'da yatan B6 Koşu'na yatan Hamza Yosun'a gelsin. Teyzemin oğluna gelsin. C13 Koşu'na yatan kardeşim Mustafa Kartal'a gelsin. Amcası Bilgin Kartal'a gelsin. Abim Orhan Erbars'a gelsin. Evet. Durmuş Ali Yegül'e gelsin. Ali Gören'e gelsin.
0: Evet.
1: Jest'e gelsin. Arda Karakaş'a gelsin. Meli'ye gelsin. Meli Can'dan değerli sevgilisine gelsin. K2 koşuna mı herhalde? Ona gelsin.
0: Evet.
1: Abi diyeceklerim bu kadar. Bir de açıktakilerini saymak istiyorum.
0: Say. Sonra bak. Sonra arayıp duruyorsun. Ulaşamıyorum diyorsun. Olmuyor.
1: Tabii.
0: Hepsini say aklına gelenleri.
1: Tabii doğru söylüyorsun. Çin'e açıkta yatan kardeşim Hikmet Temel'e gelsin. Batuhan Vural'a gelsin. Emir Erdoğan'a gelsin. Efe Şen'e gelsin. Bu kadar abi. Bir de Fırat Kızılkaya'ya gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin.
1: Mustafa Aslan'a gelsin. Bu kadar abi, bir de sana gelsin abi.
0: Allah yeter razı olsun. Allah razı olsun. Ne göndereceğiz?
1: Abi. Efendim abi?
0: Ne göndereceğiz şarkı?
1: Abi şimdi ben sana bir söyleyeyim. Şimdi kapalıdakilerin psikolojisini hiç bozmak istemiyorum, tamam mı?
0: He.
1: Evet. Şimdi bu Nebul C5'ten var ya, tamam mı? Sarışın marışınlar, onlardan bir çalsan çok güzel olur.
0: Ya biz öyle şarkılar çalmıyoruz ki ama ya. Çalıyoruz mu? Sen hiç duyuyor musun radyoda?
1: Efendim?
0: Hiç yayında duyuyor musun, bizim yayında öyle bir şey?
1: Valla hiç duymadım ya.
0: O zaman sarışına bir şeyi var sende.
1: Hangisi var abi?
0: Bir sarışın şeyim var böyle, anlamadım.
1: Tabii sarışınları severim ya.
0: Anladım. Anladım. Tabii. O zaman sen çık, seni şeye göndereceğiz. Ukrayna'ya falan gönderelim.
1: Ya abi Ukrayna'ya gerek yok ki abi. Aydın'da çok var ya.
0: Vay.
1: Tabii. Var
0: neyse.
1: Abi.
0: Aydın'ın içine çıkmadığım için bilmiyorum valla.
1: Allah Allah.
0: Tabii ben Aydın merkeze abi gitmediğim için bilmiyorum.
1: Şimdi nasıl olmuş bilemem de. Hani yattığımız için bayağıdır. Bilemem de.
0: Neyse, çıkınca ben bakarız artık.
1: Tabii abi, sıkıntı yok abi.
0: Tamam.
1: Allah nasip ederse şuradan çıkabilsek, hani sıkıntı yok.
0: Nasip.
1: Tamam abim benim, şimdi sayım vereceğim, beni bekliyorlar.
0: Tamam, o zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Sen de benim kafana göre bir tane çalırsın, tamam mı?
0: Tamam, ben göndereceğim. Allah'a emanet.
1: Kardeşim Mustafa Kartal'a gelsin. Dayım Harun Taşdemir'e gelsin. Yusuf Yosun, Hamza Yosun'a gelsin. Kendinize iyi bakın.
0: Allah'a emanet. Sen de kendine iyi bak.
1: Abi bir dakika abi. Sesin geliyor mu?
0: Söyle.
1: Bir de Durmuş Ali kardeşim benim. Kardeşim 10 sene ceza almış. Kardeşim benim. Ben aradım evini. Babanla konuştum. Geçmiş olsun. Takma kafana. Hani önümüzde zaten yasa var zaten. Ya bitir yasası var zaten. Tamam abim benim, bu kadar diyecek.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Abi, sen de abim benim, görüşürüz.
0: Eyvallah. Evet. Varsa buyursun gelsin, gelmek isteyen dedik. Bakalım. Evet, hemen şöyle bakalım. Egemen Güney. Yagi duyuyorsunuz mu bilmiyorum ama sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Şöyle bir bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm, hoş bulduk abi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dinliyorum.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Nasılsınız abi, iyisiniz inşallah.
0: Şükür vallahi, halimize bin şükür. Sen nasılsın?
2: Allah razı olsun abi. Allah razı olsun abi. Ben Aydın Nazili'den, Açık Cezem'den, Bingöl'le Ahmet Kök'ten, C15'te yatmakta olan dayılarım Esen Beyaz Duman ve Ekrem Beyaz Duman'a, Erol Köni abiye, ondan sonra Hatip Kılıç'a buradan... Hacı Murat'ın çok çok selamı var, Murat Bayram'ın.
0: Aleyküm selam.
2: Artık insi şeyde C14'te Şahin Durağ'a, C7'de Yakup Yörüklü'ye.
0: Evet.
2: Bu kadar abi ya, bu kadar aklıma geliyor. Bütün kader mahkumlarına da herkese Allah ve yardımcısı olsun.
0: Amin.
2: Tez zamanda ailesine ve sevdiklerine Rabbim kavuşsun inşallah.
0: Abi. Ne göndereceğiz?
2: Maral'dan herhangi bir parçayı çalarsanız
0: sevinirim abi. Bir dakika. Maral'dan bir parça. Aynen. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Sağ olun. Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, şimdi bir şöyle yapalım. Bir mesaj okuyalım. Sonra onun şarkısını çalalım. Onun hemen sonrasında da yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Bakalım şöyle. Bir önce şarkıyı bir ayarlayayım ben. Ondan sonra gönderelim. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesiyo saatleri 19.59. Radyonun başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve gelen mesajımıza bakalım. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan dayım Hüseyin Çağlayan'a. İzne çıktım dayı, gerçek dostlara selamlarımı iletti. Gerçek dostlara selamlarımı ilettim. Herkesin sana çok selamı var. Kendine iyi bak. Mektubum elime ulaştı. Yazdım. Hemen ben de Allah'ıma emanetsin. Seni seven sayan aslan yeğenin Umut Keskin. İstek parçamda Hazar Yıldız Bilsen demişler. O güzel parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle... Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan dayım Hüseyin Çağlayan'a. İzne çıktım dayı, gerçek dostlarına selamını ilettim. Herkesin sana çok selamı var. Kendine iyi bak. Mektubun elime ulaştı. Yazdım hemen ben de. Allah'ıma emanetsin. Seni seven sayan aslan yeğenin Umut Keskin demişler ve güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamızı Hüseyin Çağlayan'a, Umut Keskin'den dinliyoruz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.04 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Ve bakalım hattımıza kim geliyor? Kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın kral abim?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Vallahi iyiyim abi ya, bir erken girem dedim yani, bir aram dedim.
0: Ha, bir aram mı dedin?
1: Evet abi, bir arama yapalım dedim. Sevdiklerimize bir seslenelim şuradan ya.
0: Hadi bir seslen o sevdiklerine de, bir duysunlar ya.
1: Duysunlar değil mi abi?
0: Tabii canım, duysunlar. Duymazsa olur mu şimdi?
1: Bugün işten geldik, dağdan geldik yani. Erken yatmak, uyumamız gerek.
0: Evet dedim, sen erken. Dinlenmen lazım, dedim, yarın gene gidersin.
1: Hadi ya, bağlanalım sonra dedim. Dedim meşgul etmeyin.
0: Tamam. Hadi mikrofon sende. Inşallah. Ben iyiyim, sen dağlarda geziyorsun ne güzel.
1: Vallahi ben bomba gibi abi, dağlardayım, komanda.
0: Biz de geziyoruz. Tek sen gezmiyorsun ki.
1: Abi biz zirveye çıkıyoruz geliyoruz, vallahi hiç fark etmiyor yani.
0: Vallahi bana yok, zirveler dağlarda fark etmiyor. Ben zirvenin zirvesine çıkıyorum.
1: Eyvallah abi, saygı duyarım.
0: Vallahi bak, direklerin tepesinde sürünüyorum ben.
1: Saygı duyarım abi.
0: Eyvallah.
1: Neyse abi, istek. Neyse, bir sevdiklerimi sesleneyim.
0: Hadi ben seslen, bıraktım mikrofonu.
1: Aydın Etip Kapalı Cezaevinde yatmakta olan aslan yeğenim Sefa Kurtulan'a, nasılsın yeğenimsin, inşallah iyisindir yeğenim. Beni soracak olsan çok şükür ben deyim yeğenim. Hiçbir şey kafana takma, Allah'ın izniyle sen de çıkacaksın. Buradan kardeşim, Nazilli Etip Kapalı Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Deniz Ege'ye sesleniyorum. Kardeşim, faksını aldım. Ben de çok sevindim, mutlu oldum. Senin de gözlerinden öperim Deniz Ege kardeşimin. Onun için bir şarkı isteyeceğim abi. Şarkıyı unutalım mısın abi?
0: Söyle bakalım, hadi not alalım.
1: Hüseyin Kağıt'tan Dünkü Çocuk. Hüseyin Kağıt'tan Dünkü Çocuk bana akıl veriyor. Bu istemiş olduğum parça. Kardeşim Deniz Ege'ye gelsin.
0: Evet.
1: Kardeşim Ali Özen'e gelsin. Yeğenim Fatih Bozit'e gelsin. Amcaoğlum Müysal Kurtulan'a gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Kardeşim gazeteci Oktay Yanık kardeşime gelsin.
0: Evet. Başka?
1: Kardeşim Mert Ali Saraç'a gelsin. Çinel'in Orman İşletme Müdürlüğü Kral Dayım Erdal Akçiçek'e gelsin. Krallar Kralı Dayım Erdal Akçiçek. Orman İşletme Müdürlüğü.
0: Evet.
1: Kardeşimiz Bursalı kardeşlerimize gelsin. Ayhan kardeşimize gelsin. Ferhat kardeşimize gelsin. Allah Güçlet kardeşimize gelsin. İzmir, Bergama, Bursa çocuklarına gelsin abi. Diyeceklerim bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Son olarak teyze oğlum Boyraz Gülfiden'e gelsin.
0: Arkadan biri yemek hazır mı diyor?
1: Teyze oğlum Boyraz Gülfiden'e gelsin. Kardeşim Adil Eksin'e gelsin.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Buyur abi.
0: Arkadan biri yemek hazır mı diyor?
1: Nasıl abi?
0: Yemek hazır mı diyor arkadan birisi? Sanki böyle arkadan biri.
1: Evet abi, şimdi söyleme sahip yemek yedik biliyor musun?
0: Oo, valla ben de öyle bir açım ki. Yemek yiyemedim.
1: Gel bugün misafirimiz ol yani.
0: Allah razı olsun. Ama oraya gelince çıkamıyorsun ki.
1: Gel abi, sıkıntı yok. Sen yerine biz çalışıyoruz. Gel, yemeğimiz davetli sene, sıkıntı yok.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Sağ olasın.
1: Kardeşim yemekhaneci sorumlusu Özgür Saraç'a gelsin.
0: Evet.
1: Kardeşim Rıdvan İlke gelsin. Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan abim Barış Kurtulan gelsin. Oktay Oktay kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Okan Mutlu olanlarına gelsin. Halil Gece Kuşu'na gelsin. Ferhat. Allah, isimleri gelmiyor abi.
0: Gelmez.
1: Kanlı göz Apa'ya gelsin. Abdullah Taş'a.
0: Evet.
1: Ece Müsen İşten'e gelsin. Dayım F.S. Aydın'a gelsin. Onu da buradan çok saygılar gösterin. Dayım Fevzi Aydın'a gelsin buradan, sevgiler saygılar. Orman İşletme Müdürlüğü'nü şefimiz, başkanımız. Ona da buradan çok çok selamlar göndeririz abi.
0: Evet.
1: Neyse abi, diyeceklerim bu kadar. Bayanlar Koğuşu'nda yatmakta olan halamımızı Dudu Demircan'a sesleniyorum. Buradan çok çok ona da sevgiler saygılar gönderirim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Hiçbir şey kafana takma, en kısa zamanda çıkacaksınız. Diyeceklerim bu kadar. Yeğenim, son olarak yeğenim Ferdi İşten'e gelsin. Onun da buradan gözlerinden çok çok öpüyorum. O da kendine çok çok iyi baksın. Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin.
0: Tamam.
1: Teyze oğlum İbrahim Gülfiden'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderirim abi.
0: Evet.
1: İsmini sayamadığım bir arkadaşlarım, dostlarıma son olarak Hüseyin Şeliman kardeşime gelsin. Sabahattin evet. Yüreğine gelsin. Yeğenim Fatih Bozit'e gelsin.
0: Evet.
1: İsmini, Ali Özen kardeşimizden Teyzemiz Portakal teyzemize gelsin. Portakal Özen teyzemize.
0: Evet.
1: Diyeceklerim bu kadar abi. Allah'a emanet ol.
0: Sen kendine de,
1: iyi bak.
0: Sen de kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Biraz abi parçayı biraz erken öne alırsan gari bir zahmet olmaz.
0: Vallahi öyle abi. Bir pazarlık yok ki. Neyse, sıra öyle gidiyor.
1: Pazarlık yok abi. Sana kalmış bir şey. Komutan sensin.
0: Ben komutan eğer değilim. Estağfurullah, öyle bir şey yok da yani sırayla gidiyor. Herkes mesela, sen bakayım kaçıncı olmuşsun. Mesela bakayım.
1: Yani
0: abi bak.
1: Çalışıyoruz abi, bak şimdi yanlış anlama.
0: Ya doğru tamam da bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. şarkısın.
1: Öyle mi abi?
0: Tabii.
1: 9'da mı?
0: Evet, 9'dasın.
1: İsterse 19 olsun abi. Seni meşgul etmeyelim. Nasıl istiyorsan öyle yap.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak.
1: Buradan kardeşin Deniz Ege'ye sesleniyorum. Deniz kardeşim, kendine çok çok iyi bak. Bir de Kahraman Güveç kardeşime gelsin. Acaların hızlı ve öfkeli çocuğu Kahraman Güveç.
0: Tamam.
1: Uğur Köken'e gelsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diyeceklerim bu kadar. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar abi.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abicim. Kendine iyi bak.
0: Aha! Yıkılasın be dünya. Değil mi? Devam edelim şöyle hattımıza. Kim geliyor? Bir bakalım şöyle. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Abi ben Nazlı Açık'tan arıyorum.
0: Evet.
2: İsmim Ahmet Elcik.
0: Ahmet Elcik, evet abi, Ahmet.
2: Buradan seslenmek, amcama seslenmek istiyorum kafalıya.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Devir Kovaşı'nda yatmakta olan canım ciğerim amcam, Aslan amcam Süleyman Elcik. Onun Kovaş arkadaşları Muko Başkan, Davut Bozcuğit, İrfa Mahmut Gülfidan. Abi Cevander Kovaşı'nda yatmakta olan kuzenim, abim Sinan Kıvcı, Batan Esenler Şaşak. Abi bir de bizim Muto Başkan var. Yeni koş cezaevine düştü. Koşu bilmiyorum. Muto, buradan sana çok çok selamlarım var. Bizimkilere çok çok selamım var. Süleyman Elcik. C12 koşundaymış. C12 koşundaki Süleyman Elcik.
0: Evet.
2: Abi Nazlı Açık'ta yatmakta olan İbrahim Kovcu, Kuvvet Elcik.
0: Evet.
2: Necdet Elcik, Mehmet Elcik, Çiko, Şeytan Sallı, Barış Demir, İsmail Kaya'nın Aydın Akı, yeğenlere çok çok selamım var abi. Savaş Kaya. Savaş Kaya.
0: Evet.
2: Bayış Kaya'ya çok çok selamlar var İsmail Kaya. Barış Demir. Abi Karam, Nami Diğer, Dermencikli, Onur abimiz. Karam Ece. Abi Süleyman Çamdever'in buradan çok çok kafalıya yakınlara çok çok selamlar var. Söyledim.
0: Evet.
2: Abi Arap Dayı. Ondan sonra Sinan Öz, Recep Tatar, Arap Dayı, İnci Zavalı. Abi başka kimse yok bu kadar. Bir
0: bu
2: de şarkı izleyeyim var abi.
0: Tamam, nedir
2: abi,
0: o?
2: Dilber Aydan.
0: Bir dakika dur.
2: Elin Önünü.
0: Dilber Ay.
2: Elin Önünü.
0: Evin Önünü.
2: İncilli Ova'dan, namı diğer Arap Mustafa'dan tüm kader vakumlarına çok çok selam var. O kadar diyor.
0: Eyvallah.
2: Abi bir tane Dilber Aydan güzel bir şarkı çalırsan iyi olur.
0: Tamam. O zaman
2: abi bir de Süleyman Urcan var. Kantinci, şovcu, Nazili Başkanı. Tamam abi. Abi kapatayım. Hadi Allah'a emanet ol. İyi
0: sen
2: akşamlar.
0: Sen de. Allah'a emanet, sağ olasın.

0: Evet, devam edelim, devam edelim ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor?
1: Alo, kolay gelsin abi. Açık Nazilli'den arıyorum ben.
0: He,
1: İbrahim Kuvcı.
0: Açık Nazilli'den arıyorsun. Çok güzel vallahi İbrahim.
1: Abi Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Eyvallah İbrahim, nasılsın?
1: Abi vallahi düşüreceğiz ya abi. Parmaklarımız burada var ya, bir şekillere girdi bizim ya.
0: Abi benimle alakası yok ki işte, bak geleni alıyorum, geleni alıyorum.
1: Vallahi abi parmaklarımızın canı çıktı abi ya.
0: Evet.
1: Aynen aynen abi, ne yapayım, nasılsın, iyisin?
0: Şükür vallahi, sen nasılsın?
1: Vallahi abi iyiyiz ya.
0: Allah iyilik versin.
1: Yapmaya devam abi.
0: En iyisi abi, ben yatabilsem ne mutlu yani bana.
1: Vallahi abi ne yapacaksın, bir şekilde yatıyoruz işte.
0: Telefonu versinler, yatarım ben 365 gün fark etmiyor.
1: Vallahi abi aynen doğru söylüyorsun. Abi ben Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan Sinan Kıvcı abime seslenmek istiyorum abi, C14 koğuşunda.
0: Tamam, seslen bakalım.
1: Abi ne yapayım, nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz aynı bildiğin gibi. Valla işte yatıyoruz, kalkıyoruz aynı yer, aynı şeyler işte. İnşallah iyisindir, inşallah beni duyuyorsundur. Valla işte aynı bildiğin gibi. Ne yapacaksın işte burada, işte arkadaşlarla bir oraya bir buraya. Bir şekilde cezamızı bitirmenin peşindeyiz abi, inşallah sen de iyisindir. Sinan abi, valla aynı bildiğin gibi. Abi C14 koşunda tekrar da yatmakta olan Onur Dalkıran, Fethi Coşkun, Cengiz amca, Cengiz Çamdevren, ondan sonra Taner Tunç, Şirin Tunç, Batuhan Şaşak, Yasin Altınbaş, ondan sonra kim vardı? Abi bir de D1 koğuşuna geçelim abi.
0: Evet.
1: D1 koğuşunda yatmakta olan değerli Süleyman Elçıktay'ım, ondan sonra değerli abim Mahmut Gülfidan, namı diğer Muko Başkan, Davut Bozyiğit, Kako Dayı, ondan sonra abi D4 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Gökhan Ergün, Tancı abim, Umut Aydın, Melik Kartal, ondan sonra C7 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Yüre, Kazım, namı diğer Selami Kasaba gelsin, ondan sonra abi Aydın Kapalı cezaevinde yatmakta olan Poyraz Gülfidan, İrfan Kurtulan, onlara da gelsin abi.
0: Evet.
1: Abi bu isteyeceğim parçada Sinan Kıvcı abimden değerli Süleyman Elçıktay'ıma gelsin. Tahir Uçar'dan sen ol başımın tacı.
0: Evet. Tahir. Alo. Dinliyorum
1: Tahir
0: ben seni.
1: Tahir Uçar'dan sen ol başımın tacı abi.
0: Sen ol başımın tacı.
1: Aynen abi. Görüşürüz abi. Kapatıyorum. Allah'a
0: emanet sen de.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Devam ediyor ve bakalım şöyle hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk İslam abi. Nasılsın? Neysin
0: inşallah? İyiyim valla. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun, iyiyim abi.
0: Ben İslam.
1: Ben Açıktan arıyorum.
0: Sormayacağım.
1: Söylemek istiyorum. Karam.
0: Meşhur Karam.
1: Evet abi.
0: Reklama giriyor Karam.
1: Abi, ne yapıyorsun abi?
0: Valla ben iyiyim. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun valla abi. Çok iyiyim.
0: Allah iyilik versin o zaman.
1: Amin abi. Abi sesimi arkadaşlara duyurmak istiyorum buradan.
0: Hadi duyur bakalım o zaman.
1: Şimdi açıkta yapmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci. Aydın. Kapalı yapmakta olan abim Ozan Çeşmeci. Dayım Zeki Akbulut. Orhan Tirit dayım. Ahmet Ballı kardeşim. Müslüm Karaduman abim. Ferdi Doğan kardeşim. Süleyman Doğan dayım. Sait Doğan dayım. Cemal Angül kardeşim. Can Gül abim. Cem Oğuş. Seyfettin Göl dayı. Necati Göl abim. Bilginer Gölenişlem. Akrep Serdal abim. Gökhan Endek abi. Gamalı İbrahim dayı. Taner Doğan abim. Ali Tereli kayınçom. Mişko kardeşim. Fethi Karaduman.
0: Evet.
1: Saffet Can kardeşim. Aydın Toprak abim. Hüseyin Babadağ kardeşim. Ertuğrul Yılmazoğlu abim. Derman Babadağ kardeşim. Savaş Ballı. İsmet İrdem. Tolga Gülbahar. Hasan Ertaş. Kadir Ertaş. Hüseyin. Hüsnü Can Canbaz. Orhan Kakpara. İlhan Yaşım. Gökhan Doğan eniştem. Abi Nazilli. Açıkta yatmakta olan abim. Onur Deniz. Osman Menekşi abim. Ozan Küçük abim, Hacı Muro abim, Volkan Kaya abim, Süleyman Akan abim, Ahmet Canlı abim, Ali Berk Küçük kardeşim, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Ahmet Elçik, Kudret Elçik, Mehmet Elçik, İbrahim Kılcı, Necdet Elçik, abi Egemen Güney, kapalı yatmakta olan Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Basvan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Ser, Erkan Akbalık, Namı Değer Yaci, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz,
0: evet.
1: Mert Seferoğlu, Burak Karademir. Abi Egemen Güney de bir faks göndermiş abi. Kapalı yatmakta olan Egemen, değerli koşulu yatmaktan olan Emin Ekmen, Kapo dayı, Cemal Gezer, Davut Bozyiğit, Ali Bulgur, Hakan Atan, Mahmut Gülfidan, Emrah Ölmez, Muko, Yiğitcan Kara, Sinan, Mutlu Canbaz, Mesut Canbaz, Zafer Baran, Süleyman Elçik, Yusuf Alemdağ, Hemşi,
0: evet.
1: Valla Hemşi Uyuk mu yazmış, Ümit mi yazmış belirsiz, Mehmet Elçik. Abi Egemen Güney'in bu arkadaşlar abi, seni çok selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Abi Aydın'da B11 koğuşunda yatmakta olan değerli teyze oğlum Cemal Angül'den, istek şarkım Hüseyin Kağıt'tan.
0: Evet.
1: Yerle bir oldum.
0: Yerle bir oldum.
1: Evet abi.
0: Tamam.
1: Bu şarkı B11'de yatmakta olan Cemal Angül'den, K1 koğuşunda yatmaktan olan özeline gelsin abi.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Gecen hayırlı olsun. Kendine iyi bak
0: sen
1: abi.
0: Sen de. Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Ha, sen de.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada mesajlar sırayla okunacak. 21 itibariyle bilginiz olsun. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Valla biraz böyle neşe katalım kendimize. Çok böyle kendimizi artık kesmeye başlayacağız herhalde. Evet, devam edelim hemen hattımıza. Kim geldi? Alo.
2: Efendim, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.

0: rahatladık.
1: Orada da arar da neyse hoca dediğin iyi oldu. Numara geldi mi açmayayım bari. Değil mi?
0: Aynen arar. Aa, oradan da arar. Sever bulaşıklık yapmayı. Sen nasılsın, iyisin?
1: Şükür valla. Aynen. Koşturuyoruz, aynen. Yuvarlanıyoruz. Tepe geziyoruz.
0: Sıcak değil mi gene?
1: Valla çok sıcak.
0: Fenalık geçiriyorum kardeşim, inanma ya. Nefes almaya yani... Gene şükür de...
1: Valla ben duruma şükrediyorum ya. Ben şimdi burada böyleysek... Bak ben valla bak diğer tarafı çok düşünüyorum ben. Ya. Cehennem azabındaki ateşi nasıl kaldıracağız biz?
0: Valla doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum.
1: Ölüme arada ben ölümü hatırlatayım. Ne olur ne olmaz.
0: Aynen. Allah'ı yaşlam.
1: Neyse. Ya, neyse. Aynen.
0: Bir yaraman sıkıntı yok inşallah.
1: Aynı vallahi şükür, yuvarlanıyoruz, dolanıyoruz, de, geliyoruz.
0: Eyvallah, ben de bekliyorum bu haftada olsun da kardeşimle konuşayım, bir halini hatırlamaz diyorum, sorayım, bir şarkı isteyeyim. Bekliyoruz, zamanı geçireceğiz de sıcak haliyle.
1: Evet,
0: ama
1: evet,
0: şükür
1: sıcak.
0: Tabii ki yapacak bir şey yok, vakit zaman geçiyor.
1: Cumartesi soğuktu ama. Cumartesi
0: evet,
1: günü.
0: Evet, serindi. Evet, serindi.
1: Sen burası aynen. Serindi. Abi ben dondum gece. Afyon'daydım, dondum yani, düşün gari. Abi 10 derece bak. Yeni. 10 derece aşağı orası. Bizim buraya evet, göre 10 derece aşağıda.
0: Afyon'da yattım. Afyon Dinar'daydım işte. Ağustos 15 miydi, 16 mıydı? Neydi? Anca yeni hava ısınıyordu.
1: Evet.
0: Bu dedim, bu nasıl bir memlekettir? Kurban oldum Murat Bey. Bir çamaşır asıyorduk, arkamızı dönüyorduk.
1: Donuyor.
0: Çamaşır donuyordu, kaskatı kalıyordu. Vallahi billah. Ben dedim başka bir dünyaya mı geldim? İklime mi geldim? Bu nedir ya? Sonra Alanya'ya gittim. Alanya'da çok nemli be kardeşim. Mahmutlar. Allah, oradan çıkana kadar 16 ay boyunca ben dedim ya Rabbim nereye gideyim, geldim sonra buraya. Şimdi nasipse buradan da set yazacağım, ben de gideceğim.
1: Nereye? Ankara'ya mı?
0: Yani baba ne yapayım ya.
1: Ankara daha iyi zaten ya.
0: Kalecik olur. Aynen. Bizim memleketten aynı orası. Şu anda da sıcakmış zaten. Konuşuyorduk. Evet. Kulakları çınlatın buradan. Gelmiş geçmiş olsun dileklerimi de sunayım hatta. Canım eşimin annesi, canım kayınvalidem ayağını kırmış.
1: Ana geçmiş olsun.
0: Evet, beni de dinliyormuş, gelmiş geçmiş olsun. İşte böyle, ne yapacaksın kardeşim? Yani yaşlılık, ne diyelim, Allah şifasını versin inşallah. Allah yar yardımcısı olsun. Çok Amin. Severim kendisini bu arada. Kendi annemden daha çok severim hatta.
1: Anladım.
0: Ölürüm biterim kardeşim.
1: Ah.
0: Hiç sorma. Vallahi billahi şu anda alışveriş merkezindeymiş hatta. Ayak kırık ama ne yapsın? Kipalar mipalar geziyormuş işte. Kardeşim Ankaralı...
1: Evet.
0: Neydi bizim bu rahmetli Ankaralı vardı bir tane. Seni gidi şeyi söylüyordu.
1: Namık mı? Hangisi? Oğuz Yılmaz mı?
0: Oğuz Yılmaz, seni gidi Topal, bu gece de burada kal.
1: Evet. Topal'ı mı göndereceğiz?
0: Ne yapayım kardeşim? Kayınvalidem ayağını kırmışım. Hangi şarkı istiyorsun?
1: Tamam, yazdım ben onu. Başka kime gidecek?
0: Ya, kardeşim, bizim sesimizi duyan herkese gelsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet oldum. Kader mahkumlarına Allah yar yardımcıları olsun. Rabbim sabır versin. Tez zamanda Rabbim buralardan hepimizi kurtarmayı nasip etsin.
1: Şu Amin.
0: Haberi senden almak istiyoruz. IFM 09 radyo olarak. Allah nasip kısmet ederse o haberi.
1: O gün bağırttıracağız radyoyu.
0: İnşallah. Kardeşim.
1: Niye bağırttıracağım bir desene ama niye bağırttıracaksın diye.
0: Evet.
1: Neden biliyor musun?
0: Neden baba?
1: Abi tatlılar gelecek diye.
0: Evet, işte bu doğru söyledi. Ben zaten sana Allah nasip kısmet ederse bir sözüm var. Yeğenimi alacaksın, geleceksin. Hem böyle bir yaş günü yapacağız, hem böyle oturacağız, bir muhabbet, sohbet edeceğiz, kahve içeceğiz, Allah nasip kısmet ederse babalan tanışacağız. Böyle bir bahçede oturacağız, böyle bir kafa dağıtacağız.
1: Tamam.
0: Muhabbet, sohbet edeceğiz. Tamam.
1: Sen bir çık da hallederiz.
0: İnşallah. Allah'a emanet ol, gecen iyi olsun.
1: Sen de. Rabbim, Allah'a emanet.
0: Yar yardımcın olsun. Sağ ol baba.
1: Allah'a emanet.
0: Allah razı olsun. Tamam, sağ ol kardeşim. Eyvallah.

0: Her türlü hediyeyi kabul ediyoruz biz. Değil mi? Evet, devam edelim hemen hattımıza. Kim geldi bakalım? Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Nazlı Aşık'tan Serhat Bora. Namı değer Çiko.
0: Çiko.
1: Aynen.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Buradan kapalıda bulunan D15 boşluğunda bulunan kardeşim Medet Aydın'a, C7'de bulunan kardeşim Yakup Yörüklü, Mami Çetin, Suzi Dayı'ya, Mehmet Özarslan, Yaşar Türkay Erol'a, Foça açıktaki Fırat Bayram'a, Aksar kapalıdaki Ferhat Bayram'a, Ödemiş kapalıdaki İstanbullu İbo Dayı'ya, Hacı Murat'ın çok çok selamı var. Nazil açıktaki dostlarım, Hacı Murat abim, Soy Güzel, Çelik, Aliver Küçük.
0: Evet.
1: Yagi'ye, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz'a selam olsun. Hacı Murat dayımla Mustafa Yüksel kardeşimin Nazilli Bayan Koşu'na çok çok selam var. İstek parçam Barış Karaman'dan Arada Bir.
0: Barış Karaman.
1: Arada Bir.
0: Arada Bir. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sosyal Saatleri 20.27. Bu arada Nazilli'den almıyoruz şu an. Çünkü ezan sesi geldiği için ne dediğiniz pek anlaşılmıyor. O yüzden... Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Şöyle bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
2: Alo, hayırlı akşamlar Keleş'im. Ben Akrep Serdar.
0: Evet, hoş geldin.
2: Zorunda kaldım.
0: Neden? Çünkü ikinciyi almıyorum normalde.
2: Evet, biliyorum, arkadaşlarım darılıyor. İsmimizi okumadın diye gönül koydular. Hakkın helal etsin herkes.
0: Hepsine birer dilim baklava yazarım saydığın isimlere.
2: Tamam, çıktım da sözü aldım. 2 kilo baklava gelip kapını bırakıyorum.
0: Eyvallah eyvallah.
2: Cumartesi pazar düğünlerde oluyorum ben, Aydın'da söz.
0: Düğünlerde çıktım mi?
2: Bulvardan hangisi ünlü pastanesi, oradan alıp abimi getiriyorum.
0: Hayır, sen düğünlerde ne işin var?
2: Düğünlere geliyoruz abi, ben müzisyenim. Asma davul çalıyorum. Davul zurna ekibiyiz.
0: Tamam, ben seni radyoya çıkarırım. Davul zurna çaldırırım sana.
2: Tamam, olur abi, olur, çalarız.
0: Tamam.
2: Restoranta gitmek istiyorsan gideriz orada, abim benden olur. Davul zurna çalarız, yer içeriz de.
0: Sıkıntı yok, sen say bakalım hadi.
2: Hadi sayayım abi. Sadık Köse, Suudi Ergün, Egemen Aslan Türk, Hüseyin Külter, Ali Karaduman, Halil İbrahim Gümüş, Sabri Curacı, Ahmet Bahçıvan, Murat Çelik, Mustafa Cantay, Deniz Aydın, Sadık Köse, Volkan Kaya, Onur Kalan, Mustafa Aykut,
0: evet.
2: Bir de Mevlo'ya ve Beytocan kardeşime, Necati Baharlı, Saadettin Koşmaz kardeşime buradan çok çok selamlar ve açıkta kapalıda yatan bütün kardeşlerim selamlar olsun diyorum abi.
0: Aleyküm selam.
2: Yayını aldığın için de senden Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet.
2: İstek parçamızdı Müslüm Gürses'ten.
0: İkinci de almıyorum ki istek.
2: Biz bu seferlik yap abi ya. Ben
0: çok
2: gidiyorum
0: zor.
2: Artık.
0: Çok zor.
2: Taliyeciyim biliyor musun? Olsun. Taliyeciyim biliyor musun? Taliyeciyim
0: olsun.
2: Şey kırmaz.
0: Olsun.
2: Müslüm Gürses'ten bir kadeh daha ver.
0: Bakarız bir arkadaş. Kadeh daha su veririm ben sana.
2: Tamam, olur abi, hadi Allah'a emanet.
0: Kendine iyi bak,
2: Allah'a emanet. Hayırlı yayınlar. Tamam abi.
0: Evet, 20.30 yaptık saatleri. Bir mesaj okuyacağım. Şöyle bir mesajı bir bulayım önce. Nerede? Ya da şunu bir yayına alayım, onun hemen sonrasında. Bir mesajım var, ona yer vereceğim. Bakalım hemen hattımızda kim var. Alo. Aha, gelmedi, bir saniye. Şimdi gelecek. Panik yok. Olabiliyor böyle şeyler. Evet. Alo.
3: Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Oo, hızlı imam Rüstem.
3: Süzer.
0: Evet. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abicim. Nasılsın?
0: İyi Allah'ıma bin şükürler olsun. İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
3: Şükür abi, ben de iyiyim. Allah iyilik versin.
0: Amin.
3: Rabbim iyilikte daim ve kaim eylesin. Şu ezanların hürmetine bizi buralardan çıkartmayı nasip etsin.
0: Amin.
3: Tuh, bizi rezil ettin diyenlere bizlere mahrum bırakmasın. Abicim, ben kapalıda ve açıkta yatan kardeşlerimize, abilerimize, dostlarımıza, bizi tanıyan, tanımayan herkese selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, gönder bakalım.
3: Abicim, Aslan Dayı Bulaş Tekeş ve Yavuz Yaman abimin ve ortak arkadaşlarımız olan, kapalıda yatmakta olan dostlarımız Emrah Bartan'a, Aslan dayım Yıldırım Kipe.
0: Evet.
3: Ayrıca Çin'e de yatmakta olan Aslan amcaoğlum Yiğitcan Kipe. Kardeşi Halil Selen'e, Emrullah Oğuz'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın, can kardeşlerimiz Abdullah Karademir'e,
0: evet,
3: Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Sinan'a, Semih Çıta'a, Semih kardeşim seni çok özledim, Aytaş Demir'e, Bombacı Birkan'a ve tüm C9 koğuşundaki arkadaşlarımıza ve oradan Çin'e gidenlere gelsin.
0: Tamam.
3: Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşhan, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Aslan abim Ziya Ateş'e, Ziya abim Ulaş dayımın çok çok selam var. 2-3 gün içinde misafirin gelecek abi, inşallah senin koğuşa gelir. Emrullah Oğuz diye bir arkadaşımız Alanyalı, sana emanet, bilgin olsun. Ulaş Tekeş dayım öyle dedi. Emrullah Oğuz Alanyalı.
0: Evet.
3: Duymayanlar söylesinler inşallah. Şahin Demir'e, Sarı Mustafa'ya, Mustafa abi seni de çok çok teşekkür ederiz. Hüseyin dayıma, Hüseyin Kökten dayıma, Ahmet Döven'e, İsmail Uğur Uzman'a, Oğuzhan Yavaş'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Tecri Kılıca, değerli dostumuz Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erhan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş abime, Alper Aktaş'a, Heyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim, Taner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Hakan Eroğlu, kardeşimiz Enes Öcal'a, Mesli Aydoğdu'ya, Yunus Gültekin'e, Ulaş Sevgili'ye, Yiğit Vural'a, Batuhan Vural'a, ayrıca Konya'da yatmakta olan kardeşimiz Savaş Öcal'a, Afyon'da yatmakta olan kardeşim Yasin Öcal'a, Rasim Öcal'a, İlker Kırbaş, Şahin Güçlü, Ferhat Selen. Açıkta yatmakta olan değerli abilerimiz maşallah Turgut, Mehmet Aykut, Emrah Kılıç, tüm B216 koğuşuna, değerli aslan kardeşlerimiz ve değerli abimiz Yavuz Yaman, Barış Öcal, Las Serdar, aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, Deniz abime, Yalçın abime, kuzenim Yunus Tekeş'e, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Mustafa Aykut'a, Kuzey Aksa'ya, Sergen Karatos'una, Namı Değer Dirgen'e, Hasan Gündoğan'a, Erol Uşar, Savaş abiye, Sökeli Osman'a, Namı Değer Pilki'ye, Servet Akdağ'a, Yıldırım Yıldız'a, Tansel Ocağı, özellikle ve özellikle bu çalan tüm parçalar bana gelsin. Sabahattin Yüregil'e,
0: evet,
3: Mehmet Uflat'a, Emre Yılmaz'a, Sinan Alçiçek, Metin Kırbaş, Emirhan Selen, Tako'ya gelsin. Bir de dayımın biricik evladı Ercu'ya gelsin. Bayram Tekin'e, efendime söyleyeyim, Çamur Mehmet'e, Berber Ali Alucan, Doğukan Gence, Mert Efecan Toya, Avni Cengiz'e, Serkan Akrancı'ya, Vedat Öcal'a, Hortum Serkan'a gelsin.
0: Evet.
3: Abicim, Çin'de yatmakta olan aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu ve babası Serkan Tavaslıoğlu'na gelsin. Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar'a gelsin. Efe Şen'e, Memduh Bişki'ye, Ayıcı Bayram'a, aslan abim Cihan Çeli'ye ve Nami Değer Çiko'ya. Efendime söyleyeyim, Nazil'de yatmakta olan dostlarımız var abi bizim bir de. Taner Tunç, Şirin Tunç, Muhammed Tün, Tugay Tün, Ferhat Tün kardeşlerimize ve abilerimize, Ulaş Tekeş dayımın ve değerli Yavuz Yaman abimin çok çok selamları var.
0: Aleyküm selam.
3: Abicim parçamı söyleyeyim.
0: Alalım.
3: Daha sonra gecenin sözünü söylerim. Ferhat Buna'dan Bir Kanar Dağı türküsü. Bunu geçen söylemiştim ama.
0: Bir daha alayım. Kimden dedin?
3: Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü.
0: Ferhat Tunç, Bir Kanar Dağı. Tamam.
3: Evet. Caner abi, Manişani Caner abi sesleniyorum. Ulaştayım senin muhabbeti halletti. Gerekeni yapacaklar. Dayımın çok çok selam var. E9 koğuşuna açıktaki tüm kardeşlerimin selam var. Ayrıca kapalıda Abdülaziz Demir dayıma tanıyan tanımayan bizi Konya, Akşehir, İzmir, Torbalı, Ödemiş tüm tanıyan tanımayan dostlarımıza selam ederiz.
0: Aleyküm selam.
3: Abicim gecenin sözünü söyleyerek veda ediyorum. Bizi iki yakası bir araya gelmesin diyenler varmış. Biz zaten üstten hep iki düğme açık gezeriz. Gerekirse abdestle gezeriz.
0: Eyvallah.
3: Eyvallah abicim.
0: Kendine iyi bak o zaman. Allah'a emanet.
3: Bir de abicim Bayram Tekin'in Ulaş Tekeş'e ve Yavuz Yaman'a, Müjdat Akın'a, Veysel Uğurcan'a, Ceyhan'a, Reşo'ya, tüm C5 koğuşuna çok çok selam var. Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Hayırlı akşamlar. Sağ abicim ol. Böyle düşünmez çok zor oluyor. Bunu bir çare bulalım ya.
0: Vallahi yapacağım bir şey yok. Bakacağız.
3: Ben yapacağım ama buraya ben evet. Referans olacağım abi. Sen hiç evet. Merak etme. Ulaştayım çok selam var. Hastaneden geldi, bilgin olsun.
0: Geldi mi? Ha.
3: Geldi şu an. Abi serumlar bağlı, bir yatışı var. İçeride ranza da görmen lazım.
0: Abo söyle geçmiş olsun diyor.
3: Söyleyeyim abi.
0: Tamam.
3: Onun da çok selam var. Görüşürüz, hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.
3: Bay bay abi.
0: Evet, şimdi bir mesaj göndereceğiz. Bir mesaj okuyacağız. Ondan sonra canlı bağlantılara devam edeceğim. Çünkü saat vermiştik. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Nazili açık cezaevinde yatmakta olan, başta benim için çok değerli olan, varlığını her daim hissettiren, kısa bir sürede abi kardeş gibi dostluğumuz olduğu Hasan abime, masamızı şereflendiren Rahmi Kayalar'a, Yusuf Ergen'e, Ahmet Bozkurt'a, namı değer Muçi'ye, dostlarım Süleyman Urcan'a, Mesut Keskin'e, Hüseyin'e, Efe Deniz Tosluğa, Elçik kardeşlere selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'ıma emanetsiniz. Dostunuz Umut Keskin demiş. İstek parçam Ferdi Tayfur'dan içim yanar. Bu değerli parçam Hasan abime gelsin demiş. Bakın, WhatsApp'tan bize istek yazan değerli dinleyicilerim, ne kadar çok baskı kurarsanız o kadar geç mesajınız okunur. Size atılan mesajda bakın size bir robot cevap veriyor. Orayı okuma gereksinimi duymuyorsunuz. Orayı okuduğunuzda zaten sıranız geldiğinde size yazılıyor diye bir mesaj atıyor. Ama kimse okumuyor. Direkt alo, uyu böyle şeyler yazarak hiçbir yere varamayız, bilginiz olsun. Neyse, ben mesajı tekrardan okuyayım. Şöyle şarkısını bir ayarlayalım. Ondan sonra hemen gönderelim. Değerli Umut Keskin kardeşimizin mesajı bu. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Nazili açık cezaevinde yatmakta olan, başta benim için çok değerli olan, varlığını her daim hissettiren, kısa bir sürede abi kardeş gibi dostluğumuz olduğu Hasan abime, masamızı şereflendiren Rahmi Kayalar'a, Yusuf Ergen'e, Ahmet Bozkurt'a, namı değer Muçi'ye, dostlarım Süleyman Urcan'a, Mesut Keskin'e, Hüseyin'e, Efe Deniz Tosluğa, Elçik kardeşlere selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'ıma emanetsiniz. Dostunuz Umut Keskin demiş. Ferdi Tayfur'dan içim yanar. Bu değerli parça Hasan abime demiş. Umut Keskin kardeşimiz ve hemen gönderelim o parçayı.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.44 yaptık Türkiye Vestio saatlerine ve beklemedeyiz. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Bilginiz olsun. 21 sonrası canlı bağlantılar yok. 21'den sonra sadece ve sadece bizlere WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun ve bakalım hattımıza kim geliyor? Kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Abi sana bir saatten beri bağlanacağım diye uğraşıyorum ya.
0: Vallahi herkes aynısını diyor bana. Sana bir saatten beri bağlanacağım diyor.
1: Yemin ederim telefon tuşlarını bozdum burada.
0: Aman ha, telefonları bozma, sonra hiç arayamam.
1: Vallahi deli oldum sabahtan beri abi.
0: Nasip diyelim.
1: Abi öncelikle Ormanın Şirinler arıyorum, Mert Ali Saraç.
0: Evet, ismini bir daha söyle.
1: Mert Ali Saraç.
0: Evet, Mert Ali Saraç.
1: Evet, doğru abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi Orman İşit'teki arkadaşlarıma sesleneyim ilk önce.
0: Tamam, seslen bakalım.
1: Öncelikle hadi. Aslan amcam Özgür Saraç. Sonra Özgür Ecem, Hakan Toprak, gazeteci Oktay Yanık, Erdal Sarıçiçek, Fesih Aydın, Rıdvan İlk, Ferhat Baydar, Onur Küsen, Onur Aybulut. Ondan sonra Çin Açık'ta yatanlara sesleneceğim abi.
0: Tamam.
1: Onur Uysal, Mehmetcan Duman, Hasan Tekin, Bombacı Fehim Savrım, Halil Ece. Ondan sonra abi Aydın Açık'ta var abi sesleneceklerim.
0: Tamam.
1: Hakan Çetin, Emre Gökal, Aslan Dayım Alper Kaymaz. Son abi Söke'de yatan Mustafa Çamtay abime çok selamlar gönderiyorum. Bir daha abi Durmuş Ali abim 10 sene ceza almış, radyodan duydum. Canını sıkma abi. 10 sene nedir ki, neleri atlattın?
0: Evet.
1: Bu kadar abi diyeceğim.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Abi şarkımda Tahir Uçar sarılara boyamışsın saçını.
0: Bir dakika, Tahir Uçar sarılara boyamışsın.
1: Evet abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Evet abi, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi.

Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 20.47. Canlı bağlantılarımız 21'e kadar devam ediyor. 21 sonrasında canlı bağlantımız yok. Şu an mesela hattımız müsait. Sonra ben düşüremedim, ben edemedim demeyin. Bekliyoruz. Varsa gelmek isteyen buyursun gelsin. Sonra geç olabilir.

Evet, güzel bir parça seçtim ben. Gelsin bir sizlerin kulaklarına. Türkiye ve Söz saatleri 20.51. Varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin, 21'e kadar vaktimiz var canlı bağlantılarda. 21 sonrası maalesef ama maalesef canlı bağlantı alamıyoruz. Bilginiz olsun. Geldi. Şu metresin önü Güler Işık'tan gelecek kulaklarınıza. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına benden bu güzel parça armağan olsun. Haydi bakalım.

Evet, canlı bağlantılar için son 5 dakika, haberiniz olsun. Birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizler buradayız. Birazdan mesajlarla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ben yine şöyle güzel bir parça kulaklarınıza göndereyim. Evet, varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Buyursun gelsin canlı bağlantılarımız. 21'e kadar, 21 sonrası maalesef canlı bağlantı alamıyorum cezaevlerinden, bilginiz olsun. Geldi yine güzel bir parça. Dinleyelim hep birlikte. Arkasından buradayız.

Bu arada İskender'e de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. O da beni yalnız bırakmıyor. O da dinleyenler arasında. Ona da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

Evet, Türkiye ve Söz saatleri 21 oldu artık maalesef. Bu saat itibariyle canlı bağlantılar alamıyorum. Ben şöyle güzel bir parça göndereceğim. Onun hemen sonrasında artık mesajlarla devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şöyle bir dinleyelim, değil mi? Bir Esmer'e diyelim mi? Hadi bakalım. Aynur Polat ve Esmer'e geliyor. Onun hemen sonrasında mesajlarla devam ediyoruz.

Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimiz 21.05. Ve artık bu saat itibariyle sadece ve sadece 0532 686 78 37. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Evet, şimdi mesajlarla devam ediyoruz programımıza. Ve bakalım şöyle hemen gelen mesajlarımıza. Evet, bu arada sıranız gelmeden size yazıyorum, bilgi veriyorum, bilginiz olsun. Mesajınız okunacak diye. Ben Rabia Avunç, Aydın E tipi K1 koğuşunda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu. Ömrüm, canım, her şeyim. Ben de ailemle konuştum. Telefon evraklarını halledeceklerdi. Şimdi telefona cevap vermiyorlar. Ama ben bir şekilde halledeceğim. Yarın izine çıkacağım. Sek muhabbetini halledeceğim. Yarın seni halledeceğim. Yarın seni çok seviyorum. Bana hiç haber yollamıyorsun. Gönül koydum ama yine de seni çok seviyorum demiş Rabia Avunç. Özellikle ama özellikle Yağmur Kurtoğlu'na bu mesajı göndermiş. Güzel bir parça istemiş Ahmet Kaya'dan. Onu göndereceğiz. Ne demişler? Şöyle mesajı tekrardan okuyalım. Ben Rabia Avunç, Aydın E-Tipi K1 koğuşunda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu. Ömrüm, canım, her şeyim. Ben de ailemle konuştum. Telefon evraklarını halledeceklerdi. Şimdi telefona cevap vermiyorlar ama ben bir şekilde halledeceğim yarın demiş. İzne çıkacağım. Sek muhabbetini halledeceğim. Seni çok seviyorum. Bana hiç haber yollamıyorsun. Gönül koydum demiş. Bak, Yağmur Kurtoğlu, haber yolla. Sana gönül koymuş. Haberin olsun. Özellikle ama özellikle Rabia Avunç, Yağmur Kurtoğlu'na seslenmiş bu mesajda. Gönül koyduğunu da söylüyor bak. Duyuyorsan Yağmur, ulaş. Yani bir şekil ona ulaş ki anlasın. Hemen şöyle istediği parçayı gönderelim. Onun hemen sonrasında yine diğer mesajlarla devam edeceğiz. Sizler 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Özellikle ama özellikle Rabia Avuç'tan Yağmur Kurtoğlu'na bu güzel parçamız armağan oluyor.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

Aktüel ile devam ediyor. Türkiye ve Sosyal'imiz 21.12 oldu. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, devam ediyoruz. Ve bakalım sıradaki mesajımıza. Hayırlı yayınlar. Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan Mustafa Oğuz Bardak için sizlere selamlar getirdim demişler. Oğuz, emeğiniz ve desteğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çıktığımda demiş, otomotiv ustası olarak arabanızın tüm bakımlarını yapacağına dair de söz verdi demişler. Allah razı olsun vallahi. Siz sağ salim oradan çıkın da gerisini boş verin ya. Araba da yerine gelir, her şey. Ya para pulla her şeyi halledilir ama sağlık, böyle huzur, hiçbiri elde edilmez. O yüzden siz sağ salim oradan çıkın, ailenizle kucaklaşın, gerisini boş verin. Araba maraba hikaye ya. Yürüyerek gideriz bir yerlere, sıkıntı yapmayın. Özellikle ama özellikle Mustafa Oğuz Bardağ'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Vallahi iyi haberi de aldım yani. Ona sevgiler, selamlar olsun. Zaten kırgınlık, böyle şeyler olmaz değil mi? Kardeşler arasında. Özellikle tüm güzel parçalar. Özellikle tüm güzel parçalar Mustafa Oğuz Bardağ'a. Nazilli kapalı cezaevinde yatan Mustafa Oğuz Bardağ'a özellikle armağan olsun. Sözü de aldım diyeyim ben. Sen çık da tatlı yeriz biz, tatlı. Güzel bir parça istemişsin. Şimdiden çok teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim demiş. Sevgiler, selamlar olsun ona. Özellikle ama özellikle Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan Mustafa Oğuz Bardak için gelecek bu güzel parçamız. Ayrıca Mustafa Oğuz Bardak'ı tanıyan tüm herkese, tüm koğuş arkadaşlarına, ayrıca değerli ailesine de bu güzel parça armağan olsun. Ne geliyor? Onun çok sevdiği bir şey varmış, bir parça varmış. Onu şöyle göndereyim. Onun hemen sonrasında yine devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Mustafa Oğuz Bardak için geliyor. Ve onu tanıyan herkese gelsin.

Evet, Mustafa Oğuz Bardak için gönderdik o güzel parçayı ve devam edelim hemen. Sıra kimdeyse yazdık kendisine zaten. Ne demişler hemen bakalım gelen mesajda. Selamlar, ben Çin'e bir nolu L tipi B10 koğuş başkanı Ozan Gündüz. Namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan. Beraber kader birliği yaptığım dostlarım Öner Manduz, Emrah Çorapçı, Hüseyin Kırtay ve Ferhat Kayar. İstanbul'un aslanları. Bize her yer Paris. Ahmet Kaya'dan kum gibi parçası tüm İstanbul mahkumlarına ve B10 koğuşuna gelsin. Biz her yerde aslan gibiyiz demişler. Evet. Güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Şöyle önce parçamızı bir ayarlayalım bakalım. Ve mesajımızı tekrardan okuyup şarkımızı gönderelim. Selamlar, ben Çin'e bir nolu L tipi B10 koğuş başkanı Ozan Gündüz. Namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan. Beraber kader birliği yaptığım dostlarım Öner Manduz, Emrah Çorapçı, Hüseyin Kırtay ve Ferhat Kayar. İstanbul'un aslanları. Bize her yer Paris demişler. Ahmet Kaya'dan kum gibi parçası tüm İstanbul mahkumlarına ve B10 koğuşuna gelsin. Biz her yerde aslan gibiyiz demişler. Hemen o güzel parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21-24 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Radyomuzu yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ve hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. İyi akşamlar. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatmakta olan Ramazan Çökek'ten değerli kardeşlerine, özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatmakta olan Ramazan Çökek'ten değerli kardeşlerine, Serkan Uslu, Berzan Deli, Yusuf Aksil, Esenyurtlu demişler, Muhammed Tel, Yusufcan Kayır, D5'te yatan Ali Kibar, B6'da yatan Anıl Güneş kardeşlerine bu şarkı armağan olsun. Özellikle ama özellikle onları da çok sevdiğini söyler misiniz demişler. Evet, güzel bir parça istemişler. Valla böyle dinleyiciyi seviyorum ya. İki şarkı yazıyor. Biri varsa biri, yoksa diğeri. Valla çok güzel. Çünkü bazen arşivde olmuyor şarkı. O yüzden ne yapıyoruz? Şarkı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Onda da iki şarkı yazmanız her zaman daha iyi. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatmakta olan Ramazan Çökek'ten değerli kardeşlerine, Serkan Uslu, Berzan Deli, Yusuf Aktil Esenyurtlu, Muhammed Tel, Yusufcan Kayır, D5'te yatan Ali Kibar, B6'da yatan Anıl Güneş kardeşlerine bu şarkıyı armağan ettiğini ve

Onları sevdiğini söyler misiniz demişler. Biz de hemen onların o isteğini gönderelim, değil mi? Haydi bakalım, geldi. Düş de gör. Gönderdim.

Evet, devam ediyoruz. 21.31 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve gelen mesajlarla sırayla devam ediyoruz. Ve bakalım şöyle sıradaki mesajımıza. Bu şarkı B6 koğuşundaki sevgilim Anıl Güneş'e gelsin. Sensiz geçen her gün seni daha çok özlüyorum. Kalbim hep seninle. Umudum hiç bitmedi. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Allah bizi en kısa zamanda kavuştursun diye de not eklemiş. Biz de amin diyelim. Evet, güzel bir parça istemiş. Müslüm Gürses, Sensiz Olmaz. Bunu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle bu şarkımız B6 koğuşundaki sevgilim Anıl Güneş'e gelsin demiş. Ve şöyle şarkıyı bir ayarlayalım. Onun hemen sonrasında hemen gönderelim şarkıyı. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37'den bizlere WhatsApp üzerinden ulaşıyorsunuz. Bu şarkı B6 koğuşundaki sevgilim Anıl Güneş'e gelsin. Sensiz geçen her gün seni daha çok özlüyorum demiş. Kalbim hep seninle. Umudum hiç bitmedi. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Allah bizi en kısa zamanda kavuştursun demiş değerli dinleyicimiz. Ve biz de hemen gönderelim istediği parçayı.

0: devam ediyor. Şimdi sırada bir canlı bağlantımız olacak. Hemen ayarlayalım ve bağlantıya girelim. Haydi bakalım. Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 21.38 ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar abicim. İsmim Fatma Boztaş.
0: Ben tanıyorum da hani dinleyenler bilsin diye soruyorum. Hani yalan söylemeyeyim.
1: Evet. Nasılsın, iyi misin abicim?
0: Ben iyiyim valla. Sen nasılsın?
1: Tamam. Sizin sesinizi duyuyoruz her gün. Duymak istiyoruz aslında da. Salı, perşembe duyduğumuz vakitte çok seviniyoruz. İşte böyle mutlu oluyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi, önce burada Aydın Etik Kapalı Cezaevinde yatan aslan gibi aslan eşim Mehmet Boztaş'a seslenmek istiyorum. Önce onun bir selamı var arkadaşlarına. Kendi söylediği sözleri kendisine duyması için tekrardan söylemek istiyorum. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D16 koğuşunda yatmakta olan eşim Mehmet Boztaş. Mehmet Boztaş'ın değerli abisi Bülent Çelik'e selam olsun. Ve D16 koğuşundaki arkadaşlarına selam olsun. Özellikle Mehmet Boztaş'ın aslan kardeşi Adanalı İsa'ya selam olsun. Mehmet Boztaş gecenin sözünü de söylememi istedi bu arada. Şimdi hayat bize hiç yeşil ışık yakmadı. Olsun, biz zaten hiç kırmızı ışıkta durmadık. Mehmet Boztaş diyor ki, abi bu arada bu laflar da bana söylüyor. Çok seviyorum. Aslanın dişisi de aslandır diyor. Ve ömrüm, hayatım, aşkım ve eşim Fatma Boztaş. Seni çok seviyorum, her zaman kalbimdesin demiş. Aynen, o da benim her zaman kalbimde. Onu her zorluklara rağmen, dışarıdaki bütün kahpeliklere rağmen seviyorum. Yine bekleyeceğim, ömür boyu da olsa bekleyeceğim, 3 gün sonra da olsa bekleyeceğim. Önemli değil. Zaman bizi yormuyor, sadece hasret beni yoruyor abi. Evet. Önemli değil, onun canı sağ olsun. Ayrıca Nazilli tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan gibi aslan kardeşlerim, Onur Dalkıran'a, Süleyman Dalkıran'a, İrfan Dalkıran'a, amcaoğlum Eray Dalkıran'a, teyzeoğullarım ve dayıoğullarım Fethi Coşkun, Nihat Coşkun, amcamız Topal Memo'ya, Veysel Öge'ye, Süleyman Ege'ye, aslan gibi aslan yeğenim Mesut Gülec'e, Cengiz Çamdemir'ine sıradaki parçaları armağan eder, selamlarımı söylerim. Sonra arkadaşım, burada daha doğrusu arkadaşım, ailem olan Sarıkaya ailesi var. Selahattin Sarıkaya'ya sıradaki parçayı armağan eder, ailesinin selamlarını iletirim. Evet. Sonra arkadaşlarım, kabirde yatan Ayten Bakırcı, Deli Ayten seni çok seviyorum, unutmadım. Sümbül Güneş'e, Ece Öztürk'e, Büşra Sağ'a, Derya Canpolat'a, Yağmur Güleç'e, Ceren Yağmur Kurtoğlu'na, Göksun Aydoğdu'na, İrem Ceyhan'a, Dudu Demircan'a, Nergiz Mıstıca'ya, Ayşegül Takna'ya, Suzanna'ya, Sibel Çakar'a, Gül Kaygısız'a ve ismini hatırlayamadığım bütün arkadaşlarıma selam olsun. Onları çok seviyorum. Onları her zaman da ailelerine kavuşmalarını bekliyorum inşallah. Mehmet, kendine iyi bak. Avukatla konuştum. Tahliye yakında bak. Hiçbir şeye kafana takma. Ayrıca hafta var. Fethi Yıldız da konuştu. Bak burada Selahattin amca da sana söylüyor selamlarını.
2: Selamun aleyküm. İyi misin Mehmet'im?
1: Seni duyuyor amca sen.
0: Evet, sizin sesinizi o duyuyor. Şu an konuşamasa bile duyuyor. Emin olun gülüyordur yani şu an.
1: Evet, konuşamayacağım.
2: Ne diyeyim ona?
0: Karşınızda...
1: Amcam diceli şaşırdı abi. Emine teyze sen konuş.
3: İyi günler.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz.
3: Bütün mahkumlara bu canlı yayını şey diyoruz. Hepsi duysunlar seslerimizi.
0: Evet.
3: Oğlum Serhatin Sarıkaya'ya da. Mehmet Boztaş'a, o da benim oğlum sayılıyor. Ona da selamlarımı ola.
4: Kader kurbanlara dualarım.
3: Allah inşallah tez günde hepsini mahkumları çıkarsın. Bir amin. Anne olarak söylüyorum.
0: Amin.
1: Mehmet Boztaş, bu cezalar seni yıldırmaz bak, ancak kül aldırır. Hiçbir şey kafana takma, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Arkadaşlara, Adanalı İsa'ya,
4: Bülent abiye de Mehmet'in çok çok selamları var. Ayrıca kayınçelerine de Mehmet Bostaş unutmadı. Ben bu anda hatırlatayım. Kardeşlerime de çok çok selamları var. Onur Dalkıran'a, Süleyman Dalkıran'a, İrfan Dalkıran'a, Eray Dalkıran'a, Cengiz Çamdeviren'e, Mesut Güleç'e. Hepsinin Mehmet Bostaş'tan çok çok selamları var. Abi bu sıradaki şarkıyı ben içimden tüm kader mahkumlarına armağan ettim. Ama özellikle eşim ve kardeşlerime gelsin bu şarkı.
0: Tamam.
4: Dinlerken üzülmelerini istemiyorum. Hayat insana bazen her şeyi gösteriyor. Bazen zor, bazen kolay yaşıyoruz bu hayatı. Önemli olan sabretmek abi. Sabretik hayatta dimdik durmaktır. Yani ben eşime de söylüyorum. Hiçbir şey kafasına takmasın. Daha doğrusu tüm kader mahkumlarına bu lafım geçerli.
0: Evet.
4: Hiçbir şey kafasına takmasın. Çünkü zaman yerinde durmuyor abi. Ama öyle ama böyle gidiyor, geçiyor.
0: Evet, her şekil geçiyor o zaman.
4: Aynen, biraz yıpratıyor, üzüyor ama sonuçta geçiyor. Ben bir söz söyleyeceğim, kapatacağım abi.
0: Tamam.
4: Her zorluğun bir sonu vardır. Güçlü kal. Seni bekleyen güzel yarınlar var. Dualarım seninle, inşallah kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun. Can eşim Mehmet Bostaş. Allah'a emanet olun abicim. Hayırlı akşamlar.
0: Sen de Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
4: Teşekkür ederim.
0: Evet, hemen isteklerini de şöyle gönderelim, hemen canlı bağlantı sonrası ve sonrasında mesajlarla devam edeceğiz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Gelen mesajlarla devam ediyor yolculuğumuz. Sizler 0532 686 7837'den bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Aydın Açık Cezaevinde yatan canım eşim Necdet Tereli'ye bir kucak dolusu sevgiler ve kapalıda yatan yeğenim Emircan Üşüntü'ye selamlar. Tez zamanda kavuşmak dileğimle canlar demişler. Aydın Açık Cezaevinde yatan canım eşim Necdet Tereli'ye kucak dolusu sevgiler ve kapalıda yatan yeğenim Emircan Üşüntü'ye selamlar. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle canlarım demiş değerli dinleyicimiz. Evet, mesajlarla devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza bakalım. Selamun aleyküm. Aydın E-Tipi Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan cam parçam oğlum Doğukan Ölmez ve B10 koğuşunda yatmakta olan can dostlar için Karamsar Şair'den Düşte Gör parçasını armağan ediyorum. Doğukan, eğer gönlün yorgun düşerse yürek dilsiz kalırmış. İnsan herkese yetişir de kendine geç kalırmış. Ben kendime geç kaldım be Doğukan demiş değerli abimiz. Özellikle ama özellikle her yayında Doğukan, bak arkanda dağ gibi var yani. Bunu unutma, tamam mı? Kafanı hiçbir şeye takma sen, boş ver. Zaman gelir geçer, her şey unutulur gider. O yüzden diyorum ya, her yayında söylüyorum ya, hatta söylememe de gerek yok. Ben bu yayını yaparken kendimi oraya koyuyorum. Hani yalan değil. Çünkü hani ne kadar belki içinizden diyorsunuzdur ya, koysan ne olacak, yaşadın mı diyebilirsiniz. Bizim de ailemizde var. O yüzden hani buralarda değiller, memleketteler ama bizde ne olduğunu, nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden hani diyorum ya, siz oralarda hep mutlu olun. Hep yüzünüzü güldürün ya. Başka şey düşünmeyin. Zaman gelir geçer. Yani bunu hiçbir zaman düşünmeyin. Bu zaman kimseye kalmıyor bir yer. O yüzden bir bakmışsınız dışarıdasınız. O yüzden sizler sadece ve sadece sevdiklerinizi unutmayın. Onların sizi düşündüğünü unutmayın. Elinizde imkan varsa da her zaman arayın. Arayın, sesinizi duyurun, konuşun. Muhakkak ama muhakkak bunu yapın. Evet, güzel bir parça istemişler. O parçaya yer vereceğim. Şu mesajı şöyle bir üstünden bir daha geçelim. Selamun aleyküm Aydın E-Tipi Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan cam parçam oğlum Doğukan Ölmez ve B10 koğuşunda yatmakta olan can dostlar için Karamsar Şair'den Düşte Gör parçasını armağan ediyorum. Doğukan, eğer gönül yorgun düşerse yürek dilsiz kalırmış. İnsan herkese yetişir de kendine geç kalırmış. Ben kendime geç kaldım be Doğukan diye eklemişler. Güzel bir söz. Hemen gönderelim istedikleri parçayı. Arkasından yine buradayız.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.57. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, sıradaki mesajlarla devam edeceğiz.

Evet, sizler 0532 686 78 37'den bizlere ulaşmaya devam ediyorsunuz ve sıradaki mesajla devam edelim. Bu şarkı Nazilli Kapalı E Tipi Cezaevinde Yatan Murat Sağartan'dan arkadaşı Ramazan Görüşük ve Yusuf Çelik için gelsin bu şarkı demişler. İstenilen parçayı göndereceğiz. Büyük ihtimal halay çekeceğiz diye düşünüyorum. Halay çekmek isteyen herkesi de bekliyoruz yani ortaya. Buyursun gelsin. Özellikle ama özellikle bu şarkı Nazilli Kapalı Cezaevinde Yatan Murat Artan'dan arkadaşı Ramazan Görüşük ve Yusuf Çelik için geliyor. Hep birlikte dinleyelim. Şöyle hemen şarkımızı bir ayarlayalım. Evet. Şöyle yapalım. Evet, özellikle ama özellikle Murat Artan'dan arkadaşı Ramazan Görüşük ve Yusuf Çelik için dinliyoruz bu güzel isteği.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sos saatlerimiz 22.06. Haydi bakalım, bismillah diyelim. İnşallah şarkı odur vallahi. Sabahtan beri onun pazarlığını yapıyoruz. Evet. Gelen mesajımıza bir bakalım hemen şöyle. Ankara'dan Gökhan Çölaşan. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde kalan K1 koğuşunda bulunan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a, can gibi sevdiği ablası Yağmur Kurtoğlu'na, Gökhan Namlı'dan gözünden tanırım seni parçasını sana çalarsanız sevinirim. Ayrıca Yağmur Kurtoğlu'ndan E4 koğuşunda olan Özeline gelsin not demişler. Göksun, seni çok seviyorum, kendine iyi bak, bu da gelir bu da geçer diye de eklemişler. Bu arada şöyle bir şey var. Gökhan Namlı'dan gözünden tanırım seni diye bir parçayı biz bulamıyoruz. Ha, şöyle bir parçası var. Kızından tanırım seni diye bir parça var. İnşallah odur. Biz ona karar verdik şu an. İnşallah odur diye düşünüyorum. Özellikle ama özellikle artık şey yapmayın yani, o şarkı değilse de kızmayın ama öyle bir şarkı yok vallahi. Gözünden tanırım seni diye bir parça göremedik. Kızından tanırım diye var. Gökhan Namlı diye baktığımızda o çıkıyor. Şöyle mesajı tekrardan okuyalım, o güzel parçayı gönderelim İstek sahiplerine. Evet, sizler 0532 686 7837, WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz ve devam ediyoruz. Şöyle hemen şarkıyı göndereceğiz. Ankara'dan Gökhan Çölaşan, Aydın E-tipi kapalı cezaevinde kalan K1 koğuşunda bulunan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a, can gibi sevdiği ablası Yağmur Kurtoğlu'na, Gökhan Namlı'dan o parçayı dedik çalarsanız sevinirim demiş. Ayrıca Yağmur Kurtoğlu'ndan E4 koğuşunda olan Özeline gelsin demişler. Göksun, seni çok ama çok seviyorum, kendine iyi bak, bu da gelir bu da geçer demiş. Özellikle ama özellikle Gökhan Çölaşan'dan bir tanecik kızına, Göksun Aydoğan'a tüm güzel parçalar armağan olsun. Sizi dışarıda bekleyen bir aileniz, sevdikleriniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, kardeşleriniz var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Orada güçlü, kuvvetli, her şeye sabırlı olun. Gün gelir dışarıda artık mangal yakarız, değil mi? Dört gözle bekliyoruz yani. Evet. İstenilen parçayı gönderelim. Özellikle Gökhan Çölaşan'dan değerli kızı Göksun Aydoğan'a. Göksun'dan Yağmur Kurtoğlu'na özellikle. Ayrıca Yağmur Kurtoğlu'ndan da E4 koğuşunda olan Özeline geliyor bu güzel parça. Haydi bakalım dinliyoruz.

Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 22.14. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

Evet, hemen bakalım şöyle sıradaki mesajımıza. Evet, bakalım hemen mesajda neler var. İyi yayınlar abi. Aydın tipi kapalı cezaevinde D12 koğuşunda yatan canım kardeşim Ömer Özer. Bugünler elbet geçecek. Ne kadar zor olsa da olsun. Umudunu asla kaybetme. Sen güçlü birisin. Ve biz her zaman yanında ve arkandayız. Allah seni korusun, güç versin. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanın dileğiyle canım kardeşim demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle D12 koğuşunda yatan canım kardeşim Ömer Özer'e demişler. Tüm güzel parçalar Ömer Özer için geliyor. Evet, sizler 0532 686 7837'den WhatsApp üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz.

Evet, şöyle mesajı bir daha okuyalım bir hemen. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan canım kardeşim Ömer Özer. Bugünler elbet geçecek. Ne kadar zor olursa olsun umudunu asla kaybetme. Sen güçlü birisin ve biz her zaman yanında ve arkandayız. Allah seni korusun, güç versin. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanın dileğiyle canım kardeşim demiş. Tüm güzel parçalar ona armağan oluyor. Hemen devam edelim.

Bir de şöyle bir mesajım var. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatan Ramazan Çöke özellikle güzel bir parça armağan etmişler. Melike Şahin'den Ellerin Hani şarkısını armağan ediyorum ve onu çok ama çok seviyorum. İyi yayınlar, emeğinize sağlık demişler. Özellikle ama özellikle Ramazan Çöke'ye. Tüm güzel parçalar armağan oluyor. Şöyle şarkısını bir ayarlayalım arkasından.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve hemen şöyle şarkıyı gönderelim, istenilen parçayı. Değil mi? Şöyle hemen. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız. Yıkılasın bedünya. Ramazan Çöke özellikle armağan oluyor. Aydın ETP Kapalı Cezaevi D2 koğuşunda yatan Ramazan Çöke, Melike Şahin'den Ellerin Hani şarkısını armağan ediyorum ve onu çok ama çok seviyorum. İyi yayınlar, emeğinize sağlık demişler. Biz de hemen o güzel parçayı gönderelim.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatleri 22:27 oldu. Yine güzel bir parça göndereceğim kulaklarınıza, hatta türkü diyelim. Tüm annelerimize özellikle bu güzel parçamız armağan olsun. Bu arada her şeyin kıymetini yaşarken bilin. Bunu unutmayın. Kaybettiğinizde bazen çok üzülürsünüz. O yüzden hayattayken her şeyin kıymetini iyi bilin. Çünkü gittiğinde bazen geç oluyor kıymet göstermek için. Evet, geldi güzel bir türkümüz, dinleyelim. Onun hemen sonrasında yine

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimiz 22.35 ve bakalım hemen şöyle gelen mesaja. Selamun aleyküm. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi E5 koğuşunda yatan Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Çağlar Çevik, Rafet Koca Eski, Yasin Kızılyer, Gencay Nazlım, Kaan Karakoyun, Onur Kösem, B2 koğuşunda yatan Oğuz Kanar, C10 koğuşunda yatan Serkan Karatay ve Ümit Dumanoğlu, Sattan Buğcu, Ödemiş kapalı cezaevinde yatan Seyfettin Özkaya'ya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun demiş Yasin Yazıcı. Hani nerede? Özellikle ama özellikle Yasin Yazıcı'dan geliyor bu mesaj. Nerede? Güzel bir parça istedi. Artık hangisi gelecek düşünsün bakalım. İki tane şarkı yazdı. Hemen mesajı şöyle okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkıyı gönderelim. Selamun aleyküm demiş. Özellikle bu mesaj Yasin Yazıcı'dan geliyor. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi E5 koğuşunda yatan Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Çağlar Çevik, Rafet Koca Eski, Yasin Kızılyer, Gencay Nazlım, Kaan Karakoyun, Onur Kösem, B2 koğuşunda yatan Oğuz Kanar, C10 koğuşunda yatan Serkan Karatay ve Ümit Dumanoğlu, Sattan Buğcu, Ödemiş kapalı cezaevinde yatan Seyfettin Özkaya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Biz de ne yapalım? Hemen gönderelim bakalım hangi şarkıymış gelen. Bir görsün. Haydi bakalım.

Ve Türkiye ve Söz Saatleri 22.47 ve devam ediyoruz. Gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Hayırlı yayınlar IFM ailesi. İyi akşamlar. Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan canım oğlum Mustafa Oğuz Bardak için ve aynı kaderi paylaşan arkadaşları için bir parça istemişler. Şarkısını istiyoruz. Çalarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Canım oğlum, özgürlüğünün gününü hasretle bekliyorum. Allah kurtarsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Seni seven annen demiş. Özellikle ama özellikle Mustafa Oğuz Bardağı armağan oluyor annesinden. Tüm güzel parçalarımız. Bir parça belirlediler. Onu göndereceğim şimdi.

Evet, hemen şöyle şarkımızı ayarladık. Göndereceğiz. Evet, mesajımız özellikle ama özellikle Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan canım oğlum Mustafa Oğuz Bardak için ve aynı kaderi paylaşan arkadaşları için özellikle ama özellikle gelecek. Canım oğlum, özgürlüğünün gününü hasretle bekliyorum. Allah kurtarsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Seni seven annen demişler. Özellikle ama özellikle Mustafa Oğuz Bardak için dinliyoruz bu güzel parçayı.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sos saatleri 22.51 oldu. Bu arada valla böyle listeyi de bir yandan hazırlamaya çalışıyorum. Bu arada Dilberay'dan Evin Önüne diye bir şey dediler ama bir şarkı ismi verdiler ama öyle bir şarkı ben maalesef bir türlü bulamadım. O yüzden Dilberay'dan başka şarkı ekledim. Hani sonra demesinler benim şarkım çalmadı diye. Olan şarkıları zaten gönderiyorum ne olursa olsun. Hani çalmamazlık yapmayız. O yüzden şimdi ben ne yapayım ne yapayım ya. Şöyle güzel bir parça ben bulayım bir dakika. Neredeydi o? Evet. Hiçbir gün derdime. Bir tane parçam var ama böyle sesine bir bakmam lazım nasıl. Neyse valla göndereyim ya. Evet, geldi bir güzel parça. Evet, artık vedamıza az kaldı. Gidiyoruz. Hadi sesi aldık.

Evet, gönderdik güzel bir parça daha. Artık vedamızı yapalım mı? Artık bir veda edelim. Son artık 5 dakikamız kaldı. Şöyle bir bakalım, son parçam ne olsun ne olsun diyecektim ama bir mesajım var. Bakayım.

Evet, şu an saatimizi doldurduk abi. Ben artık gidiyorum. Haklarınızı helal edin. Ne olur ne olmaz. Şimdi nasip olur zaten gelebilirsek Perşembe günü de burada olacağız. Sizler ne olur ne olmaz diye haklarınızı helal edin. Benim hakkım helal olsun. Yayında bir kusurumuz, bir hatamız olduysa affola diyelim. Yine Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi, hayırlı akşamlar.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

beşinci adımda attım adımı, altıncı adımdan gelecek kadere ve kudrete lanet olsun. Para mıdır insanların nazar ve miktarı, her yerde kurulmuş bir namet pazarı. Ben de oldum bu alemin okur yazarı, bu alemin

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Hay FM reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

0: Hayfem reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın.

koytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.